Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: kişileri çekiştirmek ve tavırları küçümsemekten sakının. Hayırdan başka bir şey konuşmayın. Hasan el-Benna.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nur Suresi 45. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Müslim 1.69, Tirmizi 1.82.
1: Bir ayet,
2: bir ayet,
1: bir hadis.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede. Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlatıyor.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın 0540 224 10 70.

beni gizlice yad ederse, ben de onu o şekilde anarım. Beni bir topluluk içinde zikrederse, ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.

Vakit çok kıymetlidir. Ancak kıymetli şeyler için kullanılması gerekir. İşlerin en kıymetlisi ise Allah'a ibadettir. İmam Rabbani.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Size geceyi örtü, uykuyu rahatlık kılan, gündüzü çalışma zamanı yapan Allah'tır. Furkan Suresi 47. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Hidayete davet eden kimseye kendisine uyanların sevabı kadar sevap verilir. Bu onların sevaplarından da hiçbir şey azaltmaz. Müslim İlim 16, Ebu Davud Sünnet 6, Tirmizi İlim 15, İbn-i Mace Mukaddime 14.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh şöyle dedi: başıma gelen uykusuzluk yüzünden Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundum. Allah'ın elçisi bana şöyle dua etmemi tavsiye buyurdu: ey benim Allah'ım! Yıldızlar battı, gözler uykuya daldı. Sense ne uyuklar ne uyursun. Ey ebedi hayatla diri olan ve kainatı idare eden Rabbim! Geceme huzur, gözüme uyku ver. Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh sözüne şöyle devam etti: ben böyle dua edince aziz ve celil olan Allah hissettiğim rahatsızlığı iyileştirdi. İmam Nevevi El-Eskar 294.

Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resul-i Ekrem Efendimiz müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

100 sene kitap okusan, 1000 tane kitap yazsan, bildiğinle amel etmedikçe Allah'ın rahmetini kazanamazsın. İmam Gazali.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Kasas Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kim bana bir defa salatü selam getirirse, bu sebeple Allah Teala da ona 10 misli merhamet eder. Müslim Salat 70, Ebu Davud Vitir 26, Tirmizi Vitir 21, Nesai Ezan 37.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Urve bin Amir radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda uğursuzluktan söz edildi. Bunun üzerine en güzeli hayra yormadır. Uğursuzluk hiçbir Müslümanı teşebbüsünden vazgeçirmesin. Herhangi biriniz hoşlanmadığı bir şey gördüğü zaman, Allah'ım, iyilikleri sadece sen verirsin, kötülükleri yalnız sen giderirsin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak senin yardımınla kazanılabilir diye dua etsin buyurdu. Ebu Davud, Tıp 24.

Senin dindarlığını artıran dost, her karşılaştığında avcuna bir altın koyan dosttan daha hayırlıdır. Bilal İbni Saad.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

0: Değerli dinleyenler, Bursa ile için sabah ezanı.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu

0: Allahümme Rabbe hâzihi d'aveti t-tâmmeh ve s-salâti l-qâimeh. Âti Muhammeden il-vesîlete vel-fadîleh ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'atteh. İnneke lâ tuhliful mi'âd.
1: Bu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e vesile ve fazileti ihsan eyle ve onu vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden asla dönmezsin.

Karanlıkları yırtarak ufkun en doğusuna düştü günün ilk ışıkları. Fecr'la uyandı ilk gün. Baharla diriliş gibi, hayata ilk merhaba gibi. Taze bir günün başlangıcıdır şimdi. Nebi'nin gözünün nuru olan namazla aydınlansın şimdi yer ve gök. Senin de vücut ikliminde başlasın tan yeri ışımaya. Karanlığın çöktüğü nefsinin ufuklarını sevgilinin gözünün nuru aydınlatsın. Vakit, seher vakti. Cihanın tüm zerreleriyle iştirak ettiği bu seher şölenine sen de katıl. Gül ile bülbülün zarına, kainatın zikrine sen de ortak ol. Aleme rahmet saçılırken kendini mahrum etme bu ilahi sağanaktan. Rabbin gecenin içinden gündüzü çekip çıkarırken şahit ol buna sen de tüm mahlukat gibi. Zira meşhud olan andasın. Çıkar at içindeki karanlıkları. Çöz şeytanın bağladığı gaflet düğümlerini. Kurtul nefsinin prangalarından ve bahanelerinden, tuzaklarından. İşte Rabbin seni karanlıklardan aydınlığa çıkarıyor. Ona şükretmeyecek misin?

Seherin serinliğinde sabah meltemleriyle tanıştır yüzünü. Rahmet damlalarıyla ıslat yüreğini. Tatlı uykundan afak ve enfüsü inleten şu ilahi çağrıyla uyan.

herkesin uyuduğu anda sen uyan. Diril, kalk ve inşaya başla dininin direğini. Nebi'nin dünyadaki her şeyden daha sevimli bulduğu o iki rekatlık zaman kadar çık zamanın dışına. Onunla buluş, onunla ol. Haydi. O seni çağırıyor. Secdelerle güne merhaba de. Her yeni günün başında temizle içinde biriktirdiğin tortuları. Her gün güneş doğmadan önce sen yeniden doğ. Haydi, vakit sabah namazı vaktidir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bildiğini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrı.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Bakara Suresi 255. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kulun tevbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır. Buhari Davat 4, Müslim Tevbe 1-7-8.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet eyle. Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver. Yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et. Bana verdiğin nimetleri bereketli kıl. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz hükmü sen veriyorsun. Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın. İbn-i Hibban, Ed'iye 945.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. İsra gecesinde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şarap ve süt dolu iki kadeh getirildi. Resul-i Ekrem bunlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Seni fıtrata yönelten Allah'a hamdolsun. Eğer şarabı almış olsaydın ümmetin azacaktı," dedi.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve Kerim Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Tirmizi, Deavat 67.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de. Zümer Suresi 61. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir kimse sabah ve akşam mescide, camiye giderse, her gidişinde Allahü Teala onun için cennette ziyafet hazırlar. Buhari Ezan 37, Müslim Mesacit 285.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın 0540-224-1073 0540-224-1073.
2: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, sura üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir. Bir de bakarsın onlar kalkmış bakıyorlar. Zümer Suresi 68. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse evinde güzelce temizlenir, sonra Allah'ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah'ın evlerinden birine giderse, attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder. Diğer adımı da onu bir derece yükseltir. Müslim Mesacit 282.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın 0540 224 1073 0540 224 1073.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Ya. Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Bütün mevcudatın yegane yaratıcısı. Sen melikler meliki. Sen yüceler yücesi. Alemlerin sahibi. Allah Celle Celaluhu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık senin ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve alâ külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

kalbini bağla ki hak kemendine düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amelde ise ahesteyim. Bu son dem artık.

Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

0: hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dareyn. Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi. Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk
1: Yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3

Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, Ya Halik ve Ya Halika küllü şeyin. Gökleri yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetinin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle Ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle. Hz. Musa aleyhisselama denizi, Hz. İbrahim aleyhisselama ateşi ve Hz. Davud aleyhisselama dağı ve demiri ve Hz. Süleyman aleyhisselama cin ve insi, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şems ve kameri tezkır ettiğin gibi, İslamiyet'e ve Kur'an-ı Kerim'e bütün insanların akıllarını ve kalplerini musahhar kıl Ya Rabbi.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Evet değerli dinleyiciler, programımız devam ediyor. Tekrar Risale-i Nur'dan 7. sözden devam ediyoruz. 7. sözler günlerdir onu yapıyoruz elhamdülillah. Ve ne kadar üzerine durarsak yine denizden bir derya değerli dinleyiciler. Yani denizden bir damla, deryadan bir damla. Biraz şöyle Üstad Hazretleri'nin 7. sözde bizim halimizi anlatırken ne diyordu? Dünya bir meydanı harp, harp meydanı. Biz de o harp meydanına atılmış, harp meydanında çarpışan o askeriz. Askerin durumu nasıldı? Asker sağından solundan yaralanmış, harp esnasında, savaş esnasında, arkasında cesim bir aslan, önünde bir dar ağacı ve bir tarafa ne, yani sevk ediliyor, bir tarafa doğru gidiyor. Biz bunların izahını yapmıştık. Ece, o aslan eceldi. Eğer Allah'a inanırsa bir insan, ahiret gününe inanırsa o aslan ne oluyor? Yani her o insanın her şeyini yapan ve onu en güzel şekilde istediği mekana götüren bir at hükmüne geçiyor. Ve önündeki dar ağacı bir salıncak hükmüne geçiyor. Sağındaki ve solundaki yaralar iyileşiyor. Yani o da aciz ve aczi ve fakri. Bir insan gerçekten aciziz. Yani sizler de acizsiniz, bizler de aciziz. Yani aczimiz nedir? Sonsuzdur. Aczimiz sonsuz olması münasebetiyle hem de fakiriz. Yani hiçbir şey elde edemeyiz. Dolayısıyla diyoruz ki değerli dinleyiciler, şimdi biz elbette ki acizsek bir kudrete istinad edeceğiz, dayanacağız. Fakirsek yine bir gani mutlak olan zengin, yani mutlak bir zengin olan, her şeyin sahibi olan yine Rabbime istinad edeceğiz. Ona güveneceğiz, ona dayanacağız. İşte şimdi Cenab-ı Hakk'ın şöyle bir bakıyoruz değerli dinleyiciler. Cenab-ı Hakk'ın mesela taze taze, renk renk, çeşit çeşit Cenab-ı kudretinin mucizelerini gösteren harika sanatlar var. Zerreden ta seyyaratlara kadar, gezegenlere, güneş sistemine, ta şems-ü şumusa, insandaki hücreler, hücrelerin içindeki nice böyle mesela o kadar, ben şimdi biyoloji dersine girmek istemiyorum detaylı bir şekilde ama insanda 100 trilyon hücre varsa, her bir hücre bir devletse, onu idare eden biri var. 100 trilyon hücre ve her 7 senede bütün hücreler değişiyor. O insanın ama değişmeyen bir unsur var, o da nedir? Ruhtur. Yani bizim cesedimiz değişiyor. Bak dikkat edin, çocukluktaki doğduğumuz beden, bedenle şimdiki bedenimiz aynı mı? Değil, farklı. Her 7 senede değişiyor. İşte Cenab-ı Hak böyle taze taze, renk renk, çeşit çeşit hep kudretinin mucizesini gösteriyor. Rahmetinin tecellilerini göstermek için bu alemi bir sergi suretinde yaratmış ve misafirlerin nazarına arz etmiş. Bunlardan bir tanesi bakıyoruz, hemen açıklamalarımızda eğer ki dinlediniz, dinliyorsanız değerli dinleyiciler, çeşit çeşit renk renk olan mucize, şimdi burada ayrılık, mesela ölüm dedik ya, ecel herkesi yakalayacak. Ahmet'i de yakalayacak, Mehmet'i de, Hasan'ı da, Hüseyin'i de, kısacası bütün insanlık eğer can taşıyorsa, hayat taşıyorsa, küllü nefsin zaigatül mevt, mutlaka o nedir? Ölecektir. Bu dünyadan ayrılacaktır, sevdiklerinden ayrılacaktır, dostlarından ayrılacaktır, malından, mülkünden ayrılacaktır. Yani zeval, fırak, ama ayrılacaklar ama yok olmayacaklar. Sadece bu dünyayı terk edecekler. Şimdi hikmetlerinden bahsetmek istiyorum. Cenab-ı Hak bizleri bu dünyadan ayırırken, değerli dinleyiciler, bu dünyadan götürürken, tabi arkadan da tekrar neslimiz çoğalıyor. Torunlar, torunların tekrar ondan inen, torunlardan torun derken, yani Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar insanın nesli çeşit çeşit bir şekilde belli bir yaşa geldikten sonra bu dünyayı terk ediyor. İşte çeşit çeşit ve renk renk olan mucizat-ı nakşını Cenab-ı Hak kemale lezzet ile seyir ve temaş ettirmek istiyor. Şimdi bizi diyelim ki bizim dedemizin dedesi, dedemizin dedesi, dedemizin dedesi böyle kalmış olsa bu sefer ne olacak? Her taraf yaşlılarla dolacak. Yani kendine hizmet edemeyen, kendi işlerini göremeyen insanlarla dolacak. Bu sefer herkes birbirine hizmet edemeyecek. Acayip bir kargaşa olacak. Ne yapıyor Cenab-ı Hak? Belli bir yaşta o insanı alıyor ve tekrar taze, yeni bebekleri gönderiyor, değil mi? İşte yani çeşit çeşit, renk renk olan Cenab-ı Hak burada kemale lezzet ile mucizelerini, kudretinin mucizesini gösteriyor. Seyrettirmek istiyor. Temaşa ettirmek istiyor. Yoksa yani bu dünyayı gönderiyor. Dünyadaki fani olan, biliyorsunuz dünyanın üç yüzü var. Bir, fani ciheti var. Cenab-ı Hakk'ın ikincisi, bütün isim Esma-i Hüsna'sının tecelli noktasında dünyayı düşüneceğiz. Üçüncü olarak bu ahireti, ebedi hayatı burada kazanacağız. Şimdi Cenab-ı Hak bizi gönderiyor. Gönderdikten sonra dünyanın fena cihetini değişik şey imtihan ediyor. İmtihana tabi tutuyor. Acaba kazanacaklar mı, kazanmayacaklar mı? Ama neticede huzurunu alıyor. İnna lillah ve inna ilahi raciun. İnna lillah, bir mesela biri vefat ettiği zaman, öldüğü zaman ne diyoruz? İnna lillah. Muhakkak ki Allah, inna lillah ve inna, muhakkak bizler ileyhi raciun. Ona döneceğiz. Herkes, ama herkes. Ben dönmem diyen mümkün değil. O da nedir? İnkar edenler ancak. Ben ölürüm, giderim, bir daha da kaybolurum deyip de dönmek istemeyenler. Ama neticede insanlık, bütün alem, bütün kainat ona dönecek. Bir şeyden her şeyi, her şeyden bir şey yaratmak ona hastır. Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bir şeyden her şeyi yaratıyor. Toprak, topraktan her şeyi yaratıyor. 300 binden ziyade nebatatı yaratmış. Hayvanlar, değil mi, mesela otlardan yiyor ve hayatlarını sürdürüyor. İnsanlar hakeza. Bitkiler çürüyor, toprağa dönüyor. Hayvanlar ölüyor, toprağa dönüyor. İnsanlar ölüyor, toprağa dönüyor. Bak, bir şeyden Cenab-ı Hak her şeyi yaratıyor. Topraktan her şeyi yaratıyor. Tekrar her şeyi bir şey yapıyor. İşte bu Cenab-ı Hak bunları mucizat-ı nakşını kemale lezzet ile seyrettirmek. Yani kudretinin hikmetini büyük bir yani lezzetle seyrettirmek istiyor. Düşündürmek istiyor, tefekkür ettirmek istiyor. Kudretinin harikalarını yani büyük bir lezzetle seyir ve temaş ettirmek istiyor Cenab-ı Hak. Rahmetinin tecellilerini bu şekilde ne yapacağız? Bizler de seyredeceğiz ve netice ders alacağız ve o imtihanı kazanmaya gayret edeceğiz. Değerli dinleyiciler, bu sebepten dolayı İşte bu sebepten dolayı mesela bir varlık yaratılır. Bazen 3-5 ay. Mesela bir çiçek, bilemezsiniz. Hemen bazen 3-5 hafta, bazen 3-5 gün, bazen de 3-5 saat yaşar. Hatta o çiçekler vardır, böcekler vardır. Çiçekler hem açar kaybolur. Yani Cenab-ı Hak sonradan onların yerine tekrar yenisini yaratır. Hiç dikkat ettiniz mi? Bir bahçeye girin. Kendi bahçeniz de olabilir. Güller bir iki haftada solar ve yerine yenileri açar, değil mi? Bu sayede seyir ve temaşanın lezzeti artar. Aynı diyelim ki bir çiçek devamlı aynı şeyi çiçek açıyor. Hep aynı, hiç değişmiyor. Usanırsınız, değil mi? Temaş ettiğinizde lezzet alamazsınız. Ama onların yerine başkası gelirse, yerine başkaları geldiğinde bu sayede seyir ve temaşanın lezzeti artar. Yani sahnelerin değişmesi, bir sinema mesela veyahut da bir dizi seyredin. Kuruluş, mesela Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman diyelim, misal veriyorum. Ecdadımızın ama genel manada, gerçek manada anlatan bir dizi düşünün. Bununla o şeyler sahne aynı olsa ya hemen kapatırsınız. Ama değişik böyle sürücü şekilde değişen bir sahne değişmesi ne yapar? O dizinin değerini artırır. Aynı zamanda lezzet alırız. İnsan bir tabloyu ancak birkaç dakika seyredebilir değerli dinleyiciler. Mesela o filmi birkaç saat seyredilen bir dizi veya da seyredilen bir herhangi bir şey bir daha onu seyretmek istemez insan. Bunun sebebi filmde sahnelerin devamlı değişmesi lazım. Ve kişinin de bir sahneyle ünsiyet etmemesi lazım. İşte bu sırdan dolayı Cenab-ı Hak her gün bir alemi öldürür. İnsanlar ölür. Değil mi? İnsanlar ölür. Ondan sonra yeni Cenab-ı Hak tekrar diyelim ki 150 bin kişi ölse 300 bin kişi doğar. Ta ki nüfus artsın. İşte Cenab-ı Hak her gün bir alemi, ağaçları, dağları, taşları, böcekleri, insanları öldürür, yeni bir alemi yaratır. Yeni insanlar gönderir, yeni böcekler gönderir, çiçekler gönderir, hayvanlar gönderir değil mi? Yeryüzünü Cenab-ı Hak devamlı doldurur, boşaltır. Bu sayede nakşının, kudretinin harikalarını göstermek istiyor Cenab-ı Hak. Rahmetinin tecelliyatını farklı tarzlarda taze taze, renk renk, çeşit çeşit göstermek istiyor. Bizlere, bizlerin nazarına ibret al, ibret olsun diye nazarımıza arz ediyor. İşte bu şekilde ölümden korkmayacağız. Ölüm bu demektir, değişiklik demektir. Dünyada vazifemizi yapıyoruz, bitiriyoruz. Yeniler geliyor, tekrar o yeniler de ölüyor, tekrar daha yeni derken işte Cenab-ı Hak ne yapıyor burada? Nakşının, kudretinin harikalarını, rahmetinin tecellileri, tecelliyatını göstermek istiyor. Taze taze, renk renk, çeşit çeşit her şeyde ama insanlarda, hayvanlarda, ağaçlarda, dağlarda, taşlarda, yeryüzünde, gökyüzünde ta ki bize ehli imana ve insanın nazarına seyir ve ibret seyrettirmek ve ibret aldırmak istiyor. Yani ölümü bu şekilde düşünmek lazım. Ölümden korkmayacağız. Ölüm öyle korkulacak bir şey değil. Ama bir ilahi var ya, ben ölümden korkmuyorum, amelimden korkuyorum. İnsan amelinden korkacak, yaptığı işlerden korkacak. Yoksa ölümden niye korkulsun ki ölümle? Ölüm şu fani dünyadan ebedi hayata, yani kapıyı açıp gitmek demektir. Öyleyse ölümden korkmayacağız. Şimdi o Adem, o insan, biz dünyaya yatıldık ya, yaralandık ya, aciziz ve fakiriz ya. Hiçbir şeye gücümüz yetmiyor. Hiçbir şey elde edemiyoruz. İşte yaralıyız ya. O sağ cihetinden gelen asker şeyde büyük bir zattan bir ilaç vermişti ya. İşte o ilaç neydi? Sabır, sabır ve tevekkül. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudretine dayanmak, hikmetine itimat etmektir. Şimdi değerli dinleyiciler, tevekkül nedir biliyor musunuz? Esbabı bütün bütün reddetmek değildir tevekkül. Aksine Cenab-ı Hakk'ın kudretinin perdesini bilip, yani o deşli kudretinin o sebepleri, her türlü sebebi, mesela meyvenin, bir elmanın olması için, yaratılması için elma ağacı lazım. Değil mi? Bir armut ağacının yetişmesi, yaratılması için armut ağacı lazım. Her şeye bir sebep lazım. Mesela çocukların doğması için bir anne baba olması lazım değil mi? İşte Cenab-ı Hak bu sebepleri kudretin bir perdesi yapıyor. Perde, bunlar perde. Bunlar bir perde. Diyelim ki bir çiftçi tarlayı sürüyor. Bir de o ürünleri atıyor ve üzerine kapatıyor. Bir müddet sonra o ürünler meydana çıkıyor değil mi? Sebep nedir? Toprak, güneş, su. Ha, Cenab-ı Hakk'ın kudretine bunlar nedir? Perdedir. Bir de bu nevi fiili bir duadır. Ha, biz bu fiili duamızı yapıyoruz. Cenab-ı Hak diyor ki bu sebeplere riayet edin. Bu sebepleri yapın. Mesela tarlayı sürün, ürünleri, tohumları saçın, üzerini kapatın. Bunlara diyor riayet edin. Riayet ederseniz ürün alırsınız, yoksa alamazsınız. Sebeplere riayet edeceksiniz. Sonra Cenab-ı Hak'tan ne yapacağız? İsteyeceğiz. Neticeleri ondan bilmek, ona minnettar olmaktan ibarettir tevekkül. Tevekkül bu. Yani tevekkül öyle, ben ürün almak istiyorum. Hiç tarlaya sürmeyeceksin. Ürünleri, tohumları tarlaya saçmayacaksın. Su vermeyeceksin. İlgilenmeye olmaz. Böyle bir şey olur mu? Armut biş, ağzıma düş, sapı da yukarıdan olsun. Öyle bir şey olmaz. Bak mesela tevekkül eden ve etmeyenin misalleri neye benzer biliyor musunuz değerli dinleyiciler? Biri tevekkül ediyor, biri etmiyor. Mesela vaktiyle iki adam ne yapmışlar? Sırtlarına ve başlarına ağır yükler yükleyip büyük bir gemiye binmişler. Bilet alıp gitmişler ikisi de. Birisi hemen girer girmez gemiye valizler oluyor. Valiz düşünün veyahut da yük düşünün. Omuzunuzda, sırtınızda çanta var, valizler var. Yani yükünüz var. Bir tanesi girer girmez yükünü gemiye bırakır. Üstüne de oturur. Oh, ayak ayak üstüne atar. Çayını da söyler, yemeğini de yer. Oturup etrafı gemiden denizi seyretmeye başlar. O denizin güzelliğini, ondan sonra martılara verilen mesela şeyler, simitlerine verir. Şimdi öyle düşünün. Martının simit verin. O kadar güzel oluyor ki martılar geliyorlar havada. Yere düşürmeden sizin attığınız simit olsun, herhangi bir ekmek parçası yere düşürmeden alabiliyorlar. Onu seyret ya. Yani yükünü, valizini bırak. Sırtındaki çantayı bırak. Ayak ayak üstüne at güzelce. Ondan sonra çayını da söyle, çayını da iç. Güzelce yolculuğuna devam et. Tevekkül eden bir kişi aynı bu zaten. Bu kişiye benzer. Öbürü hem ahmak hem yani ileri düşünmeyen, zekada noksan olan, yükünü bırakmıyor. Valizi elinde, çanta sırtında ama kendisi de geminin içinde. Vapurun yani geminin içinde. Sırt çantası omuzunda, valiz dersin ondan sonra elinde yere bırakmıyor. Ahmak ya. Böyle bir insana ne denir? Ahmak denir. Gurur denir, kibir denir. Yani her şey benim. O valiz ya seninse bırak işte. Rahat et. Yok bu valizler benim. Tamam, zaten senin. Bunu kimse almaz senden. Sırtındaki çantayı ne yapıyorsun? Sırtındaki çantayı, valizleri, yükünü bırakmıyor. Yere bırakmıyor. Şimdi oradakiler diyor ki arkadaş ister istemez insanda akıl var, zeka var, şuur var. Arkadaş ne yapıyorsun sen ya? Şu elindeki valizleri, sırtındaki çantayı gemiye bırak ya, rahat et. O da diyor ki yok ben bırakmayacağım, bu benim. Bak, kimse senin değil demiyor. Yine senin ama rahat etmen için o sırtındaki çantayı, elindeki valizleri bırakman lazım. O diyor ki yok diyor ben bırakırsam diyor belki kaybolur. Zayi olur. Ben diyor kuvvetliyim. İyi. Ben sırtımda taşırım. Elimde de valizimi taşırım. Muhafaza ederim. Ya sen geminin içindesin sen. Niye öyle yapıyorsun? Yine ona denildi ki arkadaş bak şu gemi var ya şu gemi. Bu gemi devletin işte gemisi. Senden daha kuvvetli. Bak kaç kişi, binlerce kişi binmiş valizlerini bırakmışlar. Sırtındaki çantayı bırakmışlar. Ya senden daha kuvvetli. Ve daha ziyade güzel bir şekilde muhafaza edilecek yer var. Valizleri koyacak yerler var. Ama bu şekil gidersen bak. Sırtında çanta, elinde valiz gidersen belki başın döner. Yorulursun. Ne kadar güçlü de kuvvetli de olsa yorulursun. Bitkin düşersin. Sonra denize düşersin, seni kimse kurtarmaz. Hem gittikçe kuvvetten düşersin. Şu bükülmüş belin, şu akılsız başın, gittikçe ağırlaşan şu yüklere takat getiremeyeceksin. Bir kilo yük ilerledikçe 10 kilo olur. 10 kilo, 100 kiloya da yani ağırlık getirir. Sende güç kuvvet kalmaz, takat kalmaz. Gel akılsızlık yapma, ahmaklık yapma. Bu sırtındaki yükü, elindeki valizleri bırak. Eğer seni kaptan böyle görürse sana delidir. Hatta seni tard eder, kovar. Atın bunu der, atın bu gemiden bunu. Ya sen deli misin, divane misin? Gemi var, sen gemi var olduğu halde sen yükünü, elindeki valizleri bırakmıyorsun. Sen deli misin ya? Seni tard eder bu kaptan. Veyahut da sana hain dedi der. Polisleri çağırır, senin kelepçettir. Ondan sonra seni suçlar, ceza verdirir, hapse attırır. Yani bunlara niye sen neden düşünmüyorsun diyerek ne yapacaksın sen büyük bir tehlikeye düşersin diyorlar. Hem de aynı zamanda herkesi maskara olursun. Herkes sana bakıyor bak. Allah Allah. Gemiye bırakması gereken yükü, gemiye bırakması gereken valizleri bırakmıyor. Herkese maskara olursun. Çünkü orada insanlar, aklı başında olan insanlar sana bakacaklar, düşünecekler. Bu deli midir ya? Aklın yok mu bunda? Aklını kullanmıyor mu? Herkes sana güler. Bunlar dedikten sonra o biçarenin aklını başına geliyor tabii. Zaten bazı şeyler nasihattır. Nasihat etmeden hiçbir şey gerçekleşmez. Yükünü yere koyar, üstüne oturur. Oh der ya, Allah sizden razı olsun. Niye? Bir saattir dil döktürdüm. Allah sizden razı olsun. Neden? İşte ben çok rahat ettim. Elim yorulmuştu, belim bükülmüştü. Rahatsız olmuştum. İşte üstüne valizleri ve sırtındaki çantayı koymakla rahat ettim. Zahmetten, kaptanın bana hain demekten, hapisten, maskaralıktan, herkesin bana gülmesinden kurtuldum der. İşte değerli dinleyiciler, işte ey tevekkülsüz insanlar, işte ey tevekkülsüz insan. Biz nedir? Yani tevekkül etmeyen kişi bu adamın, sen de bu adam gibi aklını başına al. Ya biz de ne yapacağız? Tevekkül ederken sebeplere riayet edeceğiz. Sebeplere riayet ederek kainatın dilenciliğinden her türlü olayların karşısında ne yapacağız? Kurtulacağız. Yani tazyikatlardan, her türlü tehlikelerden kurtulacağız. Yoksa o adamın sırtına aldığı çanta, elinde aldığı valiz böyle rezil rüsvay olacağız. Eğer Cenab-ı Hakk'a güvenmezsek, çünkü kendimizi idare edemeyiz ki. Şu kainat onun, dünya onun, her şey onun, bütün zerreler onun. Şimdi biz her şeyi biz yaparız, biz ederiz, biz sırtımda taşırız. Ona inanmazsak, ona güvenmezsek, ona tevekkül etmezsek rezil oluruz, rüsvay oluruz. Onun için değerli dinleyiciler, yani birinci adam gibi ne yapacağız? Ve hu ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Ona güveneceğiz, ona itimat edeceğiz. Şimdi sabır ve tevekkülle ilgili size birkaç hadis-i şerif nakletmek istiyorum. Bu sayede İslam'ın sabra ve tevekküle verdiği önemin ne kadar kıymetli olduğu anlaşılacak değerli dinleyiciler. Hazreti Hasan radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Hazreti Hasan biliyorsunuz Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın torunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hazreti Hasan radıyallahu anh rivayet ediyor. Şüphesiz cennette bir ağaç vardır. Ona çile ve zahmet ağacı, yani belva ağacı denir. Şüphesiz cennette bir ağaç vardır. Ona belva ağacı, yani çile ve zahmet ağacı denir o ağaca. Kıyamet gününde ehli bela getirilecek. Onlara divan kurulmayacak. Yani hesap açılmayacak. Mizanda dikilmeyecek. Mükafatları onların üzerine tam manasıyla dökülecek. Yani şurada kıyamet günde Cenab-ı Hak sabredenleri, o kendine güvenenleri, işte bu çile ve zahmet çekenler var ya, çile ve zahmet çekenler. Cenab-ı Hak onları kıyamet gününde onlara divan kurup, ama ehli iman, Müslüman, ondan sonra Allah'a inanan, yani onlara divan kurulmayacak, hesap defteri açılmayacak, mizanda dikilmeyecek, mükafatları onların üzerine tam manasını dökülecek. Ama Allah için çekmişlerse, mesela Bilal-i Habeşi radıyallahu anh düşün, öyle zahmet çekmiş ki, değil mi? Üzerlerine kayalar şey yapmışlar, böyle ehad, o sıcak çölde yatırmışlar üzerine, kayalar şey yapmışlar, ama buna rağmen Allah birdir, Allah birdir. Hiçbir zaman Rabbimin rızasından ve şeyinden zerre miktar ayrılmamış. İman insanı insan eder, belki insanı sultan eder. Hakiki imanı elde eden mümin kainata meydan okur. Ve mesela Yaser radıyallahu anh gibi, eşi ondan sonra, düşünün Sümeyye validemiz gibi. Bunlar parça parça develer ters istikamete sürüler, parça parça yapıldıkları zaman yine la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, kanları akan kanlar la ilahe illallah yazıyordu.
2: ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdi

ve gitmek isteyen dinleyicilerimiz de bizleri arasınlar. 0540 224 1073'ü aradığınızda inşallah kaydederiz. Sizi güzel bir şekilde bu kafile dahil ederiz inşallah. Devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Şimdi Hazreti Hasan radıyallahu anh diyor ya, kıyamet gününde ehli-i bela, onlara divan kurulmayacak. Ne kadar acayip bir şey değil mi? Zaten dünyada çekmişler bu mübarekler. Parça parça olmuşlar. Şehit olmuşlar. Şehitleri düşünün işte. Şehitler, Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın şehadetini düşünün. Kulakları kesilmiş, ciğerleri yenilmiş, kanlar akıtılmış değil mi? İşte mükafatlar onların üzerine tam manasıyla dökülecek. Kenzül Ummal'da geçer. Yine İbni Mesud radıyallahu anh'dan rivayet edilir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. Şüphesiz bir adamın Allah indinde bir derecesi olur. Fakat vücudundaki bir rahatsızlıkla imtihan edilinceye kadar ameliyle o dereceye ulaşamaz. O makama, o rahatsızlığa sabretmesi sebebiyle ulaşır. Sabır. İnna Allah'a ma'as-sabirin. Sabır çok mühim. İşte aczimizi, fakrimizi sabredeceğiz. Sabır neticesinde Cenab-ı Hak neler verir, ne vermez. O kadar güzel şeyler verir ki tarifi mümkün değil. Yani Peygamberimiz şöyle buyurmuş. Şüphesiz bir adamın Allah indinde bir derecesi var. Fakat vücudundaki bir rahatsızlıkla imtihan edilinceye kadar ameliyle o derece ulaşamaz. Yani ameliyle o rahatsızlık neticesinde aldığı sevaba ulaşamaz. O makama, o rahatsızlığına sabretmesi sebebiyle ulaşır. Yine Hazreti Ali radıyallahu anh'dan rivayet edilir. İmana göre sabır cesedin başı mesabesindedir. Sabır. Yani mesela baş olmazsa ceset bir tarafa gidemez, hareket edemez değil mi? Ay her şeyde, ama cesede imana göre sabır cesedin başı gibidir. Yani başın mesabesindedir. Kadı Şüreyh buyurdu ki, benim başıma bir musibet geldiğinde ona karşı Allah'a 4 defa hamd ederim. Neden? 4 defa hamd ediyor. Diyor ki, o beladan daha büyüğünü bana vermediği için şükrederim, hamd ederim. Daha da büyüğü olabilirdi, değil mi? Şimdi mesela deprem, 11 ilde deprem oldu. Allah korusun, Rabbim muhafaza eylesin. İstanbul gibi bir yerde o deprem olmuş olsaydı nice nice insanlar, evler, binalar, ondan sonra her şey, yani çok tehlikeli. Hatta şu anda dua edelim. Cenab-ı Hak İstanbul'daki kardeşlerimizi, İstanbul'daki vatandaşlarımızı muhafaza eylesin. İnşallah o deprem musibetine yani şeyine uğramasınlar. İnşallah şimdi devlet olarak, millet olarak, vatandaş olarak tedbirlerini alsınlar, tedbirlerimizi alalım. Yani Allah, bir de 11 ilde değil de Türkiye veyahut da dünyanın her tarafında bir anda kıyamet de kopabilir. Yani o beladan daha büyüğünü diye Kadı Şüreyh öyle diyor. Bir herhangi bir bela geldiğinde, ya Rabbi daha büyüğünü bana vermediğin için şükürler olsun sana. Bir de ikinci olarak ona karşı sabretmeyi bana nasip ettiğin için. Bir de sabır. Zaten başa insan, annesi vefat eder, babası, çocukları, yangınlar olur, afetler, savaşlar. İster hadi şimdi Gazze'deki kardeşlerimiz sabretmesin de ne yapsın? Cenab-ı Hak bunlara sabır veriyor. Esasında diyor, o çocuklar diyor ki, esasında biz kaybetmiyoruz. Ey Müslümanlar, siz kaybediyorsunuz. Bizim annemiz babamız şehit olduğunda onlar cennete uçuyorlar. Siz uyuyarak, yani bize yardım etmeyerek dua ediyoruz elhamdülillah, ama yardım etmeyen milletler, yardım etmeyen devletleri Cenab-ı Hak yarın hesaba çekecek. Ama onlar sabrediyorlar. Sabredip vatanlarını, milletlerini, yani kendi vatanlarını korumaya çalışıyorlar. Namuslarını korumaya çalışıyorlar. İşte sabır. Cenab-ı Hak onlara öyle bir sabır vermiş ki biz şaşıyoruz. Şaşıp kalıyoruz. Kendimize de kıyas edin. Herhangi bir musibet karşısında, hastalık karşısında sabretmeyi Cenab-ı Hak bize lütfettiği için, ihsan ettiği için, yani ne yapacağız? Şükredeceğiz. Bir de yani Cenab-ı Hak o belalardan, musibetlerden, depremden, afetlerden

yangınlardan yani sevap vardır. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ona demeyi bize muvaffak ettiği için sevaplar var. O sevabı biz umduğumuz için yani biliyoruz, iman ediyoruz. Sevap verecek. Şehitler hesaba çekilmeden Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacaklar mesela. Hatta onlara öyle demeyin. Onlar diridirler. Bak Cenab-ı Hak nasıl bir sevap veriyor değil mi? Bela ve musibetler karşısında her şey böyle sabrederek. Ya Rabbi inna muhakkak ki biz lillah sana ve inna ileyhi tekrar sana döneceğiz. Evet, bir de en mühim imtihan değerli dinleyiciler, dinimizde yani Allah korusun insan bedenimizde ruhumu yani şey o bir imtihan edebilir ama bir de din noktasında bazı insanlar Allah korusun dinini kaybedebiliyor. Yani yaşantısı cihetiyle yani İslam dinini yaşamıyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah ne emretmiş ondan uzak kalıyor. İşte bu da çok büyük bir felaket, çok büyük bir musibet. Cenab-ı Hak bize bu musibeti vermediği için şükredeceğiz. Yani Müslüman olup da İslamiyet'in gereğini yaşıyoruz. Ama bir de yaşamadığımızı düşünün. İşte Cenab-ı Hak o yaşamayanlar kısmına bizi dahil etmediği için şükredeceğiz. Buna da çok dikkat. Mesela bazı oluyor ki ya adam 5 vakit namaz kılmıyor. Yani şöyle kabul edin. Bir padişah bir insanı günde 5 defa huzuruna çağırıyor. Onunla hasbihal yapıyor. Onunla dertleşiyor. Ama bazısını da hiç çağırmıyor. Yüzüne bile bakmıyor. Nasip. Bak demek. Ha diyeceğiz ki ya yani biz namaz kılmadığımız zaman Cenab-ı Hak bizi yani zannediyor muyuz ki rahat ediyoruz? Değil, rahat etmiyoruz. Huzursuz esasında. Niye? Allah'ın huzuruna gitmediğimiz için. Allah'ın huzuruna gidersek insan rahat ediyor, huzur buluyor. Ya ben elhamdülillah padişahın yani huzuruna gittim, geldim, konuştum. İşte biz kainatın padişahının huzuruna böyle günde 5 defa gittiğimiz zaman ne kadar huzur alırız değil mi? İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. Ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım isteriz diyerek dertleşiyoruz mesela. Ahiretimiz hakkında ondan ne yapıyoruz? Medet umuyoruz. Ama hiç gitmezsek, hiç görüşmezsek bu sefer çok büyük bir zarardayız. Çok büyük bir yani padişahla bir de irtibatımızı kesmişiz demektir. Değil mi? Çok büyük bir bela. Rabbim bizleri namazsızlıktan uzaklaştırsın. 5 vakit namazı hakkıyla kılan kullarından eylesin inşallah. Evet, şimdi değerli dinleyiciler mesela yine İbn-i Mesud Hazretleri der ki gökten düşmem Mevla-u Teala Hazretlerinin takdir ettiği bir şey hususunda keşke bu olmasaydı dememden bana daha sevgilidir. Keşke kelimesini Müslüman kullanmaz. Bizler keşke demeyeceğiz. Gökten düşmem Mevla Hazret yani Allah-u Teala Hazretlerini takdir ettiği bir şey hususunda bak dikkat edin gökten düşmem, gökten düşmeye razıyım. Keşke bu olmasaydı dememden bana daha sevgilidir. Bak gökten düşmeye razı, parça parça ama keşke bu olmasaydı demeyeceğiz. Ya keşke niye diyor? Onu zaten keşke olmasaydı. Olmuş. Ne yapacağız? Sabredeceğiz. Yani ölmüşle olmuşla çare bulamayız derler ya. Keşke bu olmasaydı. Ya keşke yok. Oldu işte. Burada Cenab-ı Hak bizi deniyor, yani imtihan ediyor. Acaba sabredecek mi? Acaba sabır işini gerçekleştirecek mi? İnna Allah'a ma as sabirin. Muhakkak ki Allah sabredenle beraberdir. Allah sabrederse onunla beraber olacak. İşte İbn-i Mesud'un dediği radıyallahu anh'ın gökten düşmem ondan daha diyor evladır. Daha sevgilidir. Hazreti Ali der ki bir musibet anında elini dizine vuranın her şeyi boşa gider. Bunu ben bir cenazede gördüm. Allah korusun. İki katlı bir yerde bir 12 yaşında bir oğlu vefat etti bir teyzenin ama teyze kendini yerden yere vuruyor. Dizine vuruyor, kafasına vuruyor, saçını yoluyor, kendini aşağı atıyor, yerlere Allah korusun. Neuzubillah. Ya veren de o, alan da o. Ya sen onu yaratırken ve bir müdahale ettin mi? Değil.
Yani kulağı böyle olsun, kolu böyle olsun, saçları böyle olsun, dişleri böyle olsun. Sen ona teklif sundun mu Rabbime? Hayır. Onu Rabbim her şeyle sana mükemmel bir şekilde verdi. Belli bir yaşa kadar sana evlat olarak yaşattırdı. Ama o yaşta da aldı. Sen neden, niçin, neden bu kadar isyan ediyorsun? Dizlerine vurarak, bağırarak, çağırarak, saçlarını yolarak, kendini yerden yere atarak. Onun, o kişinin diyor, eğer namaz kılıyorsa, beş vakit namaz kılıyor, Allah'a her bütün amelleri boşa gider diyor. Ecri boşa gider diyor. Bütün sevapları boşa gitmiş olur. Çünkü isyan ediyor. İsyan. İsyanda isyan edenlerin bütün ecri sevabı boşa gider. Ruhul beyanda geçer değerli dinleyiciler. Onun için bir musibet anında, yani olabilir, yangın da olabilir. Yani Allah vermesin Cenab-ı Hak, afet de olabilir, vermesin Rabbim. Yani çocuklarımızı elimizden ala uzun, Cenab-ı Hak hayırlı uzun ömürlerini hayırlı eylesin, uzun eylesin. Böyle dua edelim ama kalkıp da bir musibet anında elimizi dizimize vurarak, bağırarak, çağırarak, saçlarımızı yolarak, kendimizi yerlere atarak, böyle bir şey olmaz. Müslüman bunu yapamaz. Yapamayız. Yani her bütün sevaplarımız boşa gider. Yine ayet-i kerimede geçer mesela, ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler. Şöyle, de ki Allah'ın bizim için takdir ettiğinden başkası asla bize dokunmaz. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Tövbe suresi 50. ayet-i kerime. Şüphesiz ki iman edip Rablerine tevekkül edenler üzerinde o şeytanın hiçbir nüfusu yoktur. Bak, iman edip Rablerine tevekkül edenler üzerinde şeytanın hiçbir tesiri yoktur. Yine kafirlere ve münafıklara itaat etme, onların ezalarını aldırma ve Allah'a tevekkül et. Allah vekil olarak yeter. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Yine kim Allah'a tevekkül ederse Allah ona yeter. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Yine Hazreti Enes radıyallahu anh'dan şöyle rivayet edilir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Kim evinden çıkınca Bismillahi tevekkeltu alallah. Çok kolay, çok basit. Evimizden çıkıyoruz. İş yerimize gideceğiz. Ki gidiyoruz. Veyahut da başka yere gideceğiz. Geziye seyahat edeceğiz. Veyahut da başka bir şehre gideceğiz. Evimizden çıktık. Ne diyeceğiz? Bismillahi tevekkeltu. Yani Bismillah, Allah adıyla başlarım. Ben tevekkül ettim. Alallah. Yani Allah'ın üzerine. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Yani Allah'ın kudretinden ve gücünden ve kuvvetinden başka hiçbir şey yoktur. Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Güç ve kuvvet ancak Allah'tandır derse, tekrar ediyorum. Bismillahi tevekkeltü. Alallahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'ın adıyla, Bismillahi Allah'ın adıyla. Tevekkeltü, Allah'a tevekkül ettim. Ben tevekkül ettim. Tevekkeltü. Alallah, güç ve kuvvet ancak Allah'tandır derse, kendisine, onu bunu diyene, işine bak, sana hidayet verildi, kifayet edildi ve korundun, muhafaza edildin denilir ve şeytan ondan yüz çevirir. Şeytan ondan uzaklaşır. Demek ki şeytanın bizden uzaklaşması için, şeytanın bizden uzaklaşması için ne yapacağız? Değerli dinleyiciler. Bismillahi tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Yani işine bak, sana hidayet verildi, kifayet edildi ve sen muhafaza edildin denilir. Şeytandan yüz çevirin, o yüz çevirmiş olur. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh der ki, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurduğunu ben işittim. Kim diyor? Hazreti Ömer radıyallahu anh. Eğer siz Allah'a karşı hakkıyla tevekkül ettiyseniz veyahut da etseydiniz, eğer siz Allah'a karşı hakkıyla tevekkül etseydiniz, sabah yuvalarından aç çıkan ve akşam karınları doymuş olarak yuvalarına dönen kuşlar gibi rızıklandırdınız. Onlar ne yapıyor? Sabahları aç, dönerken karınları tok, hatta yavrularına, ya tekrar yavrularını da doyuruyor. İşte Cenab-ı Hak diyor, eğer siz Allah'a karşı hakkıyla tevekkül etseydiniz, sabah yuvalarından aç çıkan ve akşam karınları doymuş olarak yuvalarına dönen kuşlar gibi
rızıklandırdınız. Yani rızıklandırırdınız. Cenab-ı Hak sizi rızıklandırırdı. Yapmaz mı? Yapıyor. Mesela bizler de çalışan insanlar da ne yapıyor? Sabah çıkıyoruz, akşama kadar elimizden geldiği kadar ne gerekirse yapıyoruz. Akşam da tekrar evimize dönüyoruz. Kuşlar da öyle, her şey öyle. Yeter ki Cenab-ı Hakk'a biz ne yapalım? Gerçek manada tevekkül edelim. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın baş danışmanı veyahut da baş dostu, hicrette beraber olduğu, beraber gittiği ve şu anda Medine'de beraber yan yana durduğu iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kayınpederi ve dostu, sadık dostu demiştir. Biz hicret esnasında mağaradayken, bak hicret esnasında mağaradayken başımız ucunda bizi arayan müşriklerin ayaklarına baktım ve Resulullah'a, ey Allah'ın Resulü, birisi ayaklarına bakacak olsa muhakkak bizi görür dedim. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, ey Ebu Bekir, ya Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan iki kişi hakkında endişen ne? İnna Allah'a ma'ana, Allah bizimledir, neden endişe ediyorsun der. İşte değerli dinleyiciler, bak bu yukarıda anlattığı söylediğimiz hadisler, ayetler iyice tefekkür edilmeli. Nefis hesaba çekilerek sabır ve tevekkülden hissesinin ne olduğunu ortaya koymamız gerekiyor. Ve tabii ki sizlere el arifi tekvihil işara, bir işaret kafidir diyorum ve sizlere havale ediyorum. Sizler Allah'ın izniyle Rabbimin tetkik edici, aklını iyi kullanan bizim dinleyicilerimiz öyledir elhamdülillah. Yani dinleyicilerimiz şu anda Radyo Nida'yı dinliyorlar. Nice hocalarımız sohbetler dinliyorlar. Tabii ellerine geldikleri kadar her türlü günahlardan uzak kalmayı, Rabbimin rızasını kazanmayı, bak umreye gitmeyi, böyle güzel şeyler hep. Onun için diyoruz ki bu güzel sizlere havale ediyorum. Ve aynı şekilde şöyle metne devam etmeden önce güzel bir eser sizlere göndermek istiyorum değerli dinleyiciler. Bu güzel eser sizlere gelsin inşallah. Olmuyor Muhammedsiz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073 Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

Evet değerli dinleyiciler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın Sevir Dağı'nda ki kaldığı günler ve ayrılışından bahsediyorduk tabi. Bu umre programında sizlerle Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın yolculuğundan bahsedeceğiz. Ama cihazda bir sıkıntı var, onu gidermeye çalışıyorum. Kusura bakmayın.

Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, değerli dinleyiciler, Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'la tabi 3 gün kalıyor Sevir Dağı'nda. Ayrılma zamanı geliyor. Biliyorsunuz Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh her şeyiyle teslim olmuş. Anam, babam, canım, her şeyim sana feda olsun ya Resulallah dediği iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte o kutsal yolculuğu beraber gidiyor. İşte bunlar değerli dinleyiciler, Rebu'l-Evvel ayının yani dördünde pazartesi günüydü, mağaradan hareket saati geliyor. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh iki devesinden üstün olanını, en güzelini, böyle güçlü kuvvetli olanını Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a etmek istiyor ve takdim ediyor. Diyor ki ya Resulallah, bu deve senindir. Anam babam sana feda olsun, bunlar hiçbir şey değil ama en güzel binek senin olsun ya Muhammed dediği zaman Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hayır diyor. Ben benim olmayan deveye binmem diye karşılık verir. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh tekrar, o senindir ya Resulallah. Babam, anam, canım, her şeyim sana feda olsun, buyur bin der. Yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, binmem ya Ebubekir. Satın aldığın bedeli bana söylemedikçe binmem der. Mecbur kalan Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh devenin fiyatını Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama söyler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da kabul eder. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ve Hazreti Ebubekir develerine binerler. Yolda kendilerine hizmet etsin diye tabi kölesi Amr bin Füheyre'yi de alırlar ve Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ı kendi devesinin terkisine, yani azatlı kölesini, onu azatlıymış o zaman, kendi devesinin terkisine bindirir ve yola devam ederler. Diğer taraftan da yol göstermekte oldukça mahir olan Abdullah bin Ureykit var. Yol göstermekte oldukça mahir. Zaten onun için seçmişler Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Ama müşrik. Müşrik olmasına rağmen sözünde güvenilir. Verdiği sözü yapan, sözünün eri, ne derse onu yapan, güvenilir biri Abdullah bin Ureykit. Onunla anlaşıyorlar. Tabii 3 gün sonra işte Sevir Dağı'nın şeyin eteğine geleceksin. Biz seni orada karşılayacağız. Sen bizi karşılayacaksın. Beraber gideceğiz diye sözleşiyorlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh ve karşılıklı buluşuyorlar ve Sevr mağarasından ayrılıyorlar değerli dinleyiciler. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam doğup büyüdüğü mübarek şehirden ayrılması çok, yani gücüne gidiyor. Rahatsız oluyor, huzursuz oluyor. Ve o şehirden şöyle geçerken Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kutsi beldeye, o kutsi, kutsal olan beldeye, Mekke'ye bakıyor, Kabe'ye, Mekke'ye mükerremeye mahzun bir şekilde bakar ve ona olan sevgisini şöyle dile getirir değerli dinleyiciler. Vallahi sen Allah'ın yarattığı yerlerin en hayırlısısın. Allah katında en sevimli olanısın. Bana senden daha sevgili, daha güzel yurt yoktur. Çıkarılmaya zorlanmamış olsaydım ey Mekke, senden asla ayrılmazdım. Senden başka yerde yuva tutmazdım buyuruyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. İşte bunun üzerine Cenab-ı Hak Habib edibini teselli eden şu ayeti nazil eder, gönderir Cebrail aleyhisselamla, inzal buyuruyor. Kur'an okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı sana farz kılan Allah, muhakkak ki seni tekrar Mekke'ye döndürecek. Ahirette de ölmüş bir makam olan en büyük şefaat makamına kavuşturacaktır ayet-i kerimesi. İşte düşmanın takibini zorlaştırmak ve onu şaşırtmak gayesiyle Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye doğru herkesin gittiği yoldan ayrı bir yol takip eder. Bu da bir tedbir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın taktiği. Nasıl bir komutan, nasıl bir taktik değil mi?
Medine'ye doğru herkesin gittiği yoldan ayrı bir yol takip eder. Önce güney istikametinde Kızıldeniz'e yakın Tihame'ye, bu Tihame'yi bir isim olarak, yani bir yerleş, bir belde veyahut da bir kasaba deyin. Tihame'ye gider, sonra kuzeye döner, denizden uzak çöl içinden sahile paralel olarak gider. Böylece yolu takip ediyor değerli dinleyiciler. Ta ki düşmanın takibini zorlaştırmak ve onları şaşırtmak gayesiyle bu şekilde bir yol takip eder. Salı günü öğleye kadar durup dinlenmeden deve sırtında yol kat ederler. Hiç dinlenmiyorlar. Sonra salı günü öğle üzeri bir gölgelikte bir nebze dinlenmek için mola verirler, konaklarlar. Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam istirahate çekilir. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh ise onun başında sanki muhafız gibi bekler. Hiç uyumaz, uyumuyor. Ona bir zarar gelir korkusuyla Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh etrafında pervane gibi dönüyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam istirahate çekiliyor. Hazreti Ebubekir ise başında bir muhafız gibi bekliyor. Etrafı böyle, ondan sonra etrafa sağa sola bakıyor. Bir taraftan da etrafa göz gezdiriyor. Yani uzakta bir, bu anda da uzakta bir çoban görmüş. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh yanına gider. Çobanın koyunundan sağdığı bir miktar sütü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama getirir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama takdim eder. Efendimiz de iki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de o sütü kana kana içer. Şimdi değerli dinleyiciler, burada her hareketi, gitmesi, gelmesi, ondan sonra hareketler yolda boş durmuyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Yolculuk esnasında tabii garip bir hadise cereyan ediyor. Çok garip. Yani yanına varıp süt istedikleri bir çoban, yanımda süt verecek şu keçiden başkası yok. Fakat o da hamile oldu. Sütü çekildi der. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şifalı ve bereketli eli keçinin memelerine uzanır. Mübarek elleriyle onları sığar ve dua eder. Keçinin memelerinden anında süt dolmaya başlar. Ve sağılan sütü hepsi kana kana içer. Nasıl bir keçiydi? Hamile, sütü çekilmiş bir keçi. Ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın mübarek duası ve eliyle keçi bir anda memelerinde anında süt olur. Süt dolar. Sağılan sütü hepsi kana kana içer. Hayretler içinde kalan çoban, tabii bunu görür, çoban gözüyle görüyor. Yani acayip bir şey. Allah aşkına der ya, ey insan sen kimsin? Sen necisin? Kimsin? Şimdiye kadar senin gibisine ben rastlamadım. Hamile bir keçiden, sütü çekilmiş bir keçiden, elin değdikten sonra anında süt dolması ve hepimizin süt içmesi, kana kana içmemizin sebebi, hikmeti nedir? Allah aşkına sen kimsin? Şimdiye kadar senin gibisine ben rastlamadım ey insan der. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, kim olduğumu söyleyeceğim, söylerim. Ama gördüğünü, duyduğunu gizli tutmak şartıyla söyleyeceğim. Çünkü değerli dinleyiciler, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın arkasında Peygamberimizi takip eden, nereye gittiğini araştıran müşrikler var. Yani onlara söylememesi için kim olduğumu söylerim ama gördüğünü, duyduğunu gizli tutacaksın der. Çoban olur der, gizli tutarım. O zaman söylerim. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki, buyuruyor ki, ben Allah'ın Resulü Muhammed'im aleyhissalatü vesselam. Ben Allah'ın Resulüm diyor. Tabi hayreti, ondan sonra şaşkınlığı çobanı daha da artıyor. Bütün hayretler içinde kalıyor. Şaşkınlık geçiriyor çoban. Demek, ama bilgisi de varmış. Demek diyor, Kureyş'in yolunu sapıttı dedikleri zat sensin öyle mi der. İki cihan güneşi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onlar böyle söylüyorlar.
Sen de böyle duymuşsun. Esasında değil. Ben Allah'ın Resulü Muhammed'im der. Onlar öyle söyleyebilir. Sen de öyle duymuş olabilirsin. Bunun üzerine çoban, ben şehadet ederim ki sen bir peygambersin, getirdiğin de haktır, senin yaptığını ancak bir peygamber yapabilir. Ben sana tabi oluyorum ey insan der ve orada İslamiyet'i seçer, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı kabul eder. Peygamber olarak kabul eder. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulül ve resulüh der ve İslamiyet'le şereflenir. Tabi çobanın ayrılası gelmiyor. Kim ayrılır? Kim ayrılmak ister? Öyle bir sahne, öyle bir gözünle göreceksin mucizeyi. Tekrar sonra ondan ayrılmak olmaz. Ayrılmak istemiyor. Kendilerine gitmek istiyor. Beni de götürün diyor. Ben de sizinle gitmek istiyorum. Senin bana bugün gücün yetmez. Yani senin bu duruma, benim sana anlattığım ve gördüğün şeylere senin gücün yetmez. Sen biraz daha burada durman gerekir. Yani benim muvaffak olduğumu haber aldığın zaman biz bir gidelim Medine'ye. Ondan sonra orada İslamiyet'i ve dinimizi yayalım. Herkese anlatalım. Ondan sonra sen bize gel katıl der. Senin buna şu anda gücün yetmez der. Çobanı teselli eder. Biz ne zaman muvaffak olursak sen o zaman bize katılırsın der. Tabii ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın derdi dinleyiciler sadece bu değil. Devam ediyor yolculuğu. Yani Mekke'den Medine'ye devam ediyor. Derken beraberinde Hazreti Ebu Bekir, Huheyra, Üreykit, yani ondan sonra dört kişiler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yine Kudeyt diye bir mevkiye geldiklerinde orada oturan Ebu Mabed'in çadırı önünden geçerken Ebu Mabed, yani Mabed'in babası manasında, geçerken satın almak maksadıyla hurma veyahut da yiyecek başka bir şey var mı diye sorarlar. Yani satın almak istiyorlar. Yolculuk bu. Yolculuk esnası insanlar acıkır. Tabii ki o erzak almak gerekir. Hurma ve yiyecek almak istiyor. Ebu Mabed o anda orada yok. Bunu beğenen, ben şeyde anlattım ya, şey açısından anlatıyorum. Böyle takip edelim. Nerede kaldık? İnşallah o şekilde devam edeceğiz. Hanımı Atike, yani Ebu Mabed o anda orada olmadığı için hanımı Atike var, Ümmü Mabed. Hayır, yiyecek bir şey yoktur der. Yoktur diyor. Yani yiyecek, verecek herhangi bir şeyimiz yok. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam diyor ki zayıf bir keçi görüyor orada. Bunda süt yok mu der. Sorar o da. Ümmü Mabed, onun vücudunda kan yok ki nereden süt olsun der. Peygamber Efendimiz izin verirsen sağarım buyuruyor. Diyor ki tamam izin vereyim. Ümmü Mabed sürüyle otlamaya gidemeyecek kadar zayıf olan keçiden süt çıkamayacağını bildiği için, fakat misafire de olmaz böyle bir şey yok dememek için tamam diyor. Pekala, onda süt bulursan sağ der. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gidip keçinin beline elini sürer ve memesine de mübarek eliyle mesheder. Sonra Bismillahirrahmanirrahim diyerek dua eder. Daha sonra bir kap getiriniz sağınız buyurur. Sağdılar. Getirdikleri kocaman kap doldu. Peygamber Efendimiz önce Ümmü Mabed'e, sonra da orada bulunanlara doyuncaya kadar işin dedi ve içtiler. En sonunda kendisi içti. Zaten bu da sünnettir. Önce sen kendini ikram edeceksin. Etrafındakilere, daha sonra kalan ne kalıyor? Sonra sen kendin. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da öyle yapıyor. Zaten onun yaptıklarını biz yapacağız. Tekrar sahip içtiler. Üçüncü defada sahip onu Ümmü Mabed'e bıraktılar. Sonra da oradan ayrılıp
yollarına devam ettiler değerli dinleyiciler. Şimdi yollarına gidiyorlar, daha devam ediyorlar. Az sonra tabi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gittiğinde Ebu Mabed geliyor. Kapı içindeki sütü görünce bu nedir? Hanımına, eşine. Ümmü Mabed buraya mübarek bir zat geldi. Şöyle şöyle söyledi, keçiyi böyle böyle sağdı diyerek olup bitenleri tafsilatıyla geniş bir şekilde Ebu Mabed'e anlatır. Ebu Mabed der ki bunda bir hikmet var. O zatın şekil ve simasını bana söyle der. Ümmü Mabed, yani Ebu Mabed soruyor Ümmü Mabed'e. Orada bu, o da diyor o zat var ya, orta boylu, kara kaşlı, kara gözlü ve gayet nurani yüzlü, latif bir insandı, latif bir adamdı diyerek Peygamber Efendimiz'in şekil ve şemalini birer birer açıklar. Orta boylu, kara kaşlı, kara gözlü ve gayet nurani. Bunun üzerine Ebu Mabed der ki, vallahi der, bu senin tarif ettiğin zat var ya, Kureyş içinde çıkacak olan, zuhur edecek olan bir peygamberdir. Eğer ben burada bulunsaydım ona tabi olurdum. Beraberinde gitmeyi de ondan isterdim. Beraber giderdim der. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan bu keçiyi kesme diye emir alan Ümmü Mabed şöyle demiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselamın memesini meshettiği o zayıf keçi var ya, Hazreti Ömer'in hilafetinde meydana gelen hicretin 18. yılındaki kıtlık ve kuraklığa kadar sağ kaldı. Yeryüzünde hayvanlar yiyecek bir şey bulamazken biz onu sabah ve akşam sağardık der. İşte değerli dinleyiciler, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam böyle giderken güzel güzel hadiseler, güzel güzel mucizelerle boş gitmiyor değerli dinleyiciler, boş gitmiyor. Bir kişi sizin vesilenizle İslamiyet'i seçse, imana gelse, sahralar dolusu kırmızı koyun fakirlere vermekten daha evladır. İşte her şeyle mükemmel bir zat. Hüsnü siret ve cemali suret, mümtaz bir zat. Elinde mucuznuma bir kitap, mucizeler saçan bir kitap, Kur'an-ı Kerim. Dilinde hakaiki aşina bir hitap. Öyle bir hitap ediyor ki herkes ona hayran kalıyor. Nasıl bir zat bu diye. Dilinde hakaiki aşina bir hitap. Bütün beni Adem'e, belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir hutbe-i ezeliyeyi, ezeli bir hutbe-i İslam dinini anlatmak için Medine'ye gidiyor. Medine bir minber, Mekke bir mihrap. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, yeryüzü bir mescid, Mekke bir mihrap, Medine bir minber. O bürhan-ı bahir olan Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip, bütün beni Adem'e, bütün enbiya-i reis, bütün peygamberlerin reisi, bütün evliyaların seyyidi, enbiya ve evliyadan mürekkep toplanmış bir halkanın serzakiri başkanı, böyle bir zat aleyhissalatü vesselam yolda yürüyor, gidiyor Mekke'den Medine'ye. Elbette ki harika haller, mucizeler gerçekleşecek. İşte çobanın başına gelenler, işte o kanı çekilmiş zayıf keçiden sağlan sütler. Bunlar gelişigüzel şeyler değil değerli dinleyiciler. Gelişigüzel şeyler değil. Ya koskoca bir Peygamber aleyhissalatü vesselamın eli değdiği eller elbette ki mübarek olacak. Elbette ki mucizeler gerçekleşecek. Yeryüzü, düşünün toprak, yeryüzünde 300 binden ziyade nebatat yeşermiyor mu? Her bir bitki ayrı ayrı. Şekiller ayrı, kokular ayrı, renkler ayrı. Ondan sonra 300 binden ziyade daha da fazla. Aklı olmayan, şuuru olmayan, zekası olmayan bir topraktan bu kadar mucize fışkırırsa, bu kadar Cenab-ı Hakk'ın kudretinin mucizesi gösterilirse, aklı, şuuru, zekası olan hatta Levlake levlake lemma halaktul eflak. Ey Habibim sen olmasaydın kainatı yaratmazdın buyurduğu hadisi kutsi de
Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ki Rabbimin muhatabı ve elçisi ve kainat onun yüzü suyunu yaratılmış böyle bir zat, elbette ki eli her şeyi elbette ki mucize gösterecek. Toprakta bu kadar Cenab-ı Hakk'ın kudretinin mucizesi gösteriliyor da aklı şuur olmayan bir toprakta her şeyle mükemmel bir zat, hüsnü siret, ahlakı güzel, kendi güzel, her şeyle mükemmel olan bir zat neden mucize göstermesin? O mucize yine Cenab-ı Hak ihsan ediyor, lütfediyor. Toprak kendisi mi yapıyor? Yok, Rabbimin güç ve kuvvetiyle, peygamberlerdeki mucizeler Cenab-ı Hakk'ın izni ve iradesiyle. Her şey Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, amenne ve seddakla bu kadar güzel, güzellikleri Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da Rabbim gösteriyor ki o peygamber rehber kabul edilsin. O peygamberin yolunda gidilsin. O peygamberin dediği yapılsın. O peygamberin sünnetine uyulsun cihetiyle Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama her yerde yanında üçüncü diyor ya her yerde Rabbim onun yanında ve onu koruyor, muhafaza ediyor. Rabbim bizi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ümmet kendine kul ve büyük zatlara da talebe ve mübarek arkadaşlarına, sahabelere ve büyük zatlara aynı zamanda Rabbimin rızasını kazanan kullarına da gerçek manada bizlere dost eylesin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. Değerli dinleyiciler, Temmuz ayındaki umre yolculuğumuz az bir zaman kaldı. Gitmek isteyenler acele etsinler. Hemen pasaportlarını çıkartsınlar, bize gelsinler. Ondan sonra güzel bir şekilde ne yapalım? Güzel bir şekilde umre yolculuğumuzu hep beraber burada gerçekleştirmiş olalım inşallah değerli dinleyiciler. Tekrar ediyorum, Temmuz ayında umreye gitmek isteyen dinleyicilerimiz acele etsinler. Kayıtlarını yaptırsınlar. Kayıt yaptırmak için hemen pasaportlarınız yoksa pasaportlarınızı çıkartın. Çok 3 günde geliyor. Hemen geliyor. Müracaat edin nüfus müdürlüğe. Kendi için nerede yaşıyorsan, nerede Osman Gazi olabilir, Yıldırım olabilir, Nülüfer olabilir, Bursa, Türkiye'nin herhangi bir tarafında kendi nüfus kaydınız neredeyse oraya gidiyorsunuz nüfus müdürlüğüne. Müracaatınızı yapıyorsunuz. 3 günde size geliyor. Siz de o pasaportları bize getiriyorsunuz. Biz de pasaportları güzel bir şekilde pasaportları işledikten sonra sizleri Temmuz'un şu günü şu tarihte sizi çağıracağız ve göndereceğiz Allah'ın izniyle. Temmuz ayındaki umreye katılmak istiyorsanız acele edin. 0540-224-1073'ten de bize ulaşıyorsunuz. Bugün netleştirmeye çalışacağız. Gitmek isteyenler arasınlar, biz de sizleri arayacağız. Karşılıklı mutabakata vardıktan sonra bir sayı belirleyeceğiz. İnşallah güzel bir şekilde Mesut Biçim kardeşimizle, değerli sanatçımızla birlikte ne yapacağız? Sizleri inşallah göndereceğiz. Evet, şimdi güzel bir eserle bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın aynı saatte. Değerli dinleyiciler, Suraka'nın başına gelenleri ben anlatmıştım ama yine buradan devam edeceğiz. Burada kaldık. Suraka'nın başına gelenler ve ondan sonra Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam arasındaki konuşmalar. Ben geçen sohbetimde anlatmıştım ama yine anlatacağım. Güzel bir şekilde bu yolculuğu beraber takip edeceğiz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hayatını elimizden geldiği kadar anlatmaya gayret edeceğiz. Bizden, Radyo Nida'dan 107.3'ten ayrılmıyorsunuz.

hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet-i Dareyn sona erdi.

0: Gönüllere huzur bir veren ayet. Radyo. Huzur veren radyo. Bir Radyo Nida 107.3.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal, evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari, ezan 30, Müslim, mesacit 249.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: İnsanlara öğüt ver, almayanı horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr Suresi 18. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye cemaate gelirlerdi. Buhari Ezan 9:32, Müslim Salat 129.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
6: Varlık senin ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
5: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Bilenler hac ve umre malzemeleri...

Selamünaleyküm. Hayırlı günler efendim. Radyo Nida 107.3 frekansında. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla yayındayız. Haftanın ilk gününü paylaşıyoruz sizlerle birlikte. Rabbim güzellikler nasip eylesin.

0543 224 01 08 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Umut kalbin Rabbine açtığı en güzel penceredir. O pencere açık kaldıkça hiçbir gece sonsuza kadar sürmez.

0543 224, 0108 bu numaradan. Birazdan mesajlarınızı paylaşacağız.

0543 ne olur lütfunla gönlüm. 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Abdülkadir Geylani Hazretleri der ki, sıkıntılar arttığında ferahlığın yaklaştığını bil. Çünkü kulun çaresiz kaldığı yerde Rabbinin kudreti tecelli eder. Benim bir derdim. İnsan bazen kapıların kapandığını zanneder. Oysa Allah hiç ummadığı yerden yeni kapılar açmaktadır. Ne olur lütfunla gönlümüzü al. Bugün içinde taşıdığın yük ne kadar ağır olursa olsun, onu Rabbine emanet et. Çünkü o kalplerin en gizli fısıltısını işitir. İnsanlar anlamasa da Allah bilir. İnsanlar görmese de Allah görür. İnsanlar unutsa da Allah unutmaz diyor efendim. Yine Abdülkadir Geylani Hazretleri, Allah'a güvenen kimseyi korkular esir alamaz. Sen de korkularından daha büyük bir Rabbe sahip olduğunu hatırla. Gelecekten korkma, rızkın için endişe etme. Yarınların sahibi de, bugünün sahibi de Allah'tır. Bunu bil ve öyle yaşa diyor efendim.

Mesajları paylaşacağız birazdan. Çalışan herkese kolay gelsin. Şimdi sıkıntılarınız, dertleriniz olabilir. Fakat şöyle düşünün efendim. Mesela örnek veriyorum. Çok böyle sıkıntılarına şahit olmadığınız, bilmediğiniz biri dese ki, ben kendi sıkıntılarımı sana vereyim. Yani benim yaşadığım sıkıntılar senin de olsun. Kendi sıkıntılarını da bana ver dese, kabul eder misiniz? Bilmiyorsunuz ama. Birçok insan kabul etmez yani. En azından ben sıkıntımı biliyorum, derdimi biliyorum falan der. Ondan dolayı hani diğer insanların hayatı çok iyi. Yani benim sıkıntılarım daha büyük falan şeylerine girmeyelim. Değiştirmezsiniz yani. Mesela sıkıntılarınızı bana verin. Benim sıkıntılarım da sizin olsun. Gibi dese biri, kabul etmez birçok insan.

Selamünaleyküm, nasılsınız? Aleyküm selam, elhamdülillah efendim. Sizler nasılsınız? Fatih Mansız Sultanım Yarim adlı eseri dinletir misiniz? Hayırlı yayınlar demişler. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm kardeşim, hayırlı yayınlar. Allah'a emanet ol, selam ve dua ile demiş. Oktay abimiz göndermiş. Aleyküm selam, hayırlı yolculuklar. Selamünaleyküm Fırat Türk, benden Oy Kurban Olam adlı eseri istiyorum. Tüm Radyo Nida dinleyicilerine gelsin demiş. Arzu ablamız göndermiş bu mesajı da, hayırlı günler.

dinleyenlere gelsin demişler. Allah'a emanet olun demişler efendim. Hayırlı günler efendim. İyi yayınlar Mehmet kardeş. Selamünaleyküm. Hayırdır, dertli gördüm seni. Yok, dertli değilim abi. Selamlar olsun. Fadıl Aydın'dan bir parça istiyorum demişler. Elhamdülillah. Yani ben konuştuğum şeyleri genel konuşuyorum. Biri dertlidir efendim. Onun yerine girip böyle mesela.

Abi okuduğunuz yazıları gönderebilir misiniz demişler. YouTube'da seslendiriyorum efendim. Bölüm bölüm yaklaşık 7-8 dakikalık şeyler seslendiriyorum.

11.28 efendim şu anda saatler. Şimdi eserlerinizi dinleteceğim. Bu arada Temmuz, Ekim ve Aralık umre kayıtlarımız devam ediyor. Mesut Biçim rehberliğinde sizler de unutulmaz bir umre yapabilirsiniz. Bunun için iletişime geçebilirsiniz. 0540 224 10 73, 0540 224 10 73 bu numaradan. Detaylı bilgi alabilirsiniz efendim. Şimdi eserleriniz birazdan yine mesajlarınızla program sürecek.

0: Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
2: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
1: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını

Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olmanı istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.

0: elini. Devam ediyor efendim program. 107.3 frekansında. Bizden hemen sonra aslında bugün normalde öğleden sonra benim yayına çıkmam gerekiyordu. Fakat Mesut hocamız 12'de yayında olacağından dolayı birazdan biz veda edeceğiz. Tasavvuftan Esintiler programıyla Mesut Yavaş hocamız yayında olacak. Selamünaleyküm. Rabbim dinleyen herkese şafi ismiyle şifa, borçlu olanlara, dertli olanlara deva versin. Giydi Beyazlar adlı eseri dinleyebilir miyiz demişler. Hasan Ömüz göndermiş. Kolay gelsin. Çok selamlar.
1: Olan odur. Rahman Rahim olan odur.
0: Selamünaleyküm. Hayırlı, sağlıklı, bereketli bir gün dinliyorum Sedat Uçan'dan. Vakti Selam adlı eseri istiyorum. Radyo Nida ekibine Hakaşi Ayşe teyze, şu an dinleyen herkese Kerem Bey'e demişler. Hayırlı günler efendim. Hoş geldiniz. Mevlan Kurtiş'ten Uyan Ey Gözlerim adlı eseri istiyorum. Oğluma Muhammed'e Radyo Nida ekibine gelsin demişler.
1: Durmaz kana.
0: Hayırlı günler efendim, selamlar olsun.
1: Hasta gönleş.
0: Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla program sürüyor. Oy Kurban Olam adlı eser. İstek üzerine şimdi yayında olacak.

Program sürüyor efendim. Güzel bir hafta olması dileğiyle yayınlar diliyorum. Kucak dolusu selamlar, sevgiler, sıradaki Eser Radyo Nida dostlarına armağan olsun demişler. Hayırlı haftalar efendim, Allah razı olsun. Selamünaleyküm, ben Zeynep. Ablan, yarın mahkemem var, bana dua edersen çok sevinirim. Gel gör beni aşneyle de adlı eseri istiyorum. Hayırlı yayınlar kardeşim demişler. Aleyküm selam. Hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. Birazdan tasavvuftan esintiler programıyla Mesut Yavaş yayında olacak. Tekrar görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 01 08 0543 224 01 08 nida.org.tr.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
6: Varlık senin mecan bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073. Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073, 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur
8: Mesut Yavaş'ın radyo hazırlayıp
7: Radyo Nida. Sabuhtan esinlenen başlıyor.
9: Kıymetli dostlarımız, kıymetli dinleyicilerimiz, 107.3 Radyo Nida mikrofonlarından gönül dostlarımıza sevgiler, saygılar ve muhabbetlerle bu haftanın ilk programında sizlerle birlikteyiz. Rabbimize hamdü senalar olsun, sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde tekrar sizlerle bizleri buluşturdu. Ne kadar şükretsek az. Neden? Çünkü konuşabiliyoruz, okuyabiliyoruz, dinleyebiliyoruz, elimiz ayağımız tutabiliyor, Rabbimizin verdiği nimetlerden lezzet alabiliyoruz, okuduklarımızı anlayabiliyoruz, anladıklarımız ile amel edebiliyoruz. Sevgi ve saygı ve muhabbet çerçevesi içerisinde birbirimize sevgimizi, muhabbetimizi aktarabiliyoruz. Cenab-ı Hak anlatacağımız, aktaracağımız hak dostlarının o muhabbetlerinden azami derecede faydalanmayı, müstefit olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Programlarımızda bildiğiniz gibi tasavvuftan esintiler, tasavvuf musikisinden beslenen güfteler, şiirler, ezgiler, kasideler, naatlar, hatta Mevlid-i Şerif bile bu konuda gönüllerimizi coşturan, coşu huruşa getiren, imanımızı artıran, ihlasımızı artıran güzel kelamlar, güzel sözler bize hayatımızda, yaşadığımız şu dünyada yön veriyor. Dolayısıyla büyüklerimizin mana yüklü sohbetleri ve muhabbetleri, onların aktarımları, bize gösterdikleri reçeteler önce bizi Cenab-ı Hakk'ın karşısında gerçek manada kulluk bilincine götürüyor ise, dinlediğimiz ilahiler, ezgiler bu manada bizi daha güzel maneviyat ortamına sürüklüyorsa o zaman iyi bir iş yaptığımızı düşünebiliriz. İyi bir meşguliyet alanında, meşguliyet ortamında kendimizi hissedebiliriz. Dolayısıyla kainatın Sultanı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı gölge gibi takip eden, onun nurlu ve feyzi yolundan bereketlenen bu güzel dostlarımızın himem-i aliyeleri, himmetleri, feyizleri ve bereketleri hepimizin üzerine olsun. Efendim radyo mikrofonlarından yıllardır 2000'li yılların başından beri sizlerle birlikte olmaya 40 yıldır da programlarla tasavvuf musikisiyle düğünlerinizdeki manevi yönü İslami değerlere uygun yapılan cemiyetlerde de ilahilerimizle, kasidelerimiz ile efendim sizlerle birlikte olmaya devam ediyoruz. İnegöl'den bizi dinleyen dostlarımıza buradan selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Dün İnegöl'ün çok güzel mekanlarından birinde evlenme cemiyetinde dostlarımız ile beraber olmuş idik. Radyomuzu dinleyen dostlarımız oradan bizim sesimizden, soluğumuzdan tanıyanlar selamlarını ve muhabbetlerini dinleyicilerimize paylaşıverin dediler. Biz de dostlarımızın selamlarını sizlere iletmiş oluyoruz. Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde daim eylesin. Hazreti Mevlana bildiğimiz gibi Konya'nın bağrında yetişmiş ve bütün dünyadaki insanlığa ışık olmuş, rehber olmuş büyüklerimizden bir tanesi. Bugün onun dergahına şöyle bir giriş yapıp onun kapısını çalıp bakalım Hazreti Mevlana oradaki kardeşlerine, orada ihvan-ı yarana, dostlarına neler söylemiş. Biz de böyle kulak misafiri oluyoruz. Kapıyı aralayıp hemen o kapıdan içeri girip Hazreti Mevlana'nın sohbetinden istifade etmeye çalışıyoruz. Ne güzel buyurmuş sohbet halkasında. Ey kardeşlerim, bir şeyi anlatırken, bir şeyi aktarır iken yumuşak konuşun ki, yumuşak konuşun ki kalplerin kapıları açılsın. Sıcak kalpli ol ki vicdanların seni düşüncelerine buyur etsin. İhlaslı davranış sergileyin ki tesiri olsun, tesiri de sürekli olsun. Ne güzel. Evet, tekrar o sohbeti aktarıyorum. Hazreti Mevlana diyor ki, ey kardeşlerim, birbirinizle iletişim kurduğunuz zaman, birbirinizle muhabbet ettiğiniz zaman, birbirinize fikir alışverişinde, bilgi aktarımında, birbirinize ikaz etme noktasında, iyilikleri anlatma, kötülüklerden men etme durumunda sert, kaba, kaşları çatık, öfkeli, yüksek tonda değil, yumuşak, leylen tabiyle. Kur'an'da da var ya, yerine göre insanların kafirler karşısında sertleşmesi, kötülükler karşısında duruşunu farklılaştırması konusu ayrı, o var. Ona bir şey demiyoruz ama normal, rutin bir hayatta, sıradan bir günde veya bir güzel konuyu aktaracağımız hallerde yumuşak bir tavır, tarz, halim selim bir duruş ile muhatabımız ile iletişimi sürdürmemiz gerektiğini söylüyor. Kim söylüyor? Hazreti Mevlana söylüyor. Bunun gibi birçok Allah dostu böyle söylüyor. Ayet-i Kerime'de de Yüce Rabbimiz Peygamberimize tebliğ ederken daha yumuşak bir şekilde, sert bir tavırla değil, çünkü onları kaçırırsın diyor. Böyle bir durumdayız maalesef. Onun için sevdire sevdire, güzellikleri güzel bir şekilde aktara aktara davranmamız gerektiğini, yumuşak konuş ki diyor, kalplerin kapısı açılsın. Bakın burada aslında bir rumuz var, bir işaret var, bir yol gösteriyor. Kalplerin kapısı açılsın. Kalpler kapalı. Kalplerimiz bazı şeylere kapatmışız. Etrafa kapatmışız kalplerimizi. Duygularımız, nefsimiz, nefs emmaremizin doğrultusunda hareket etmeye daha çok meyilliyiz. Hoşlandığımız şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Sevdiğimiz şeyleri yapmaya çalışıyoruz ama yaparken diyor ki Hazreti Mevlana bir istikamet üzere olman gerekiyor. Doğru olman gerekiyor. Yaptığın işin hakkını vermen gerekiyor. Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun mudur yaptığın şey? Değil midir? Ölçümüz belli. Mesela 107.3 radyo nida frekansı. 107.3'ü 1 barem geçtin mi 107.4-5'e geldiğin zaman veya geriye geldiğin zaman 107.0. Başka bir yayını dinlemeye başlıyorsun. Bak çok basit değil mi? Frekans radyo. Şimdi giderken çevir verelim böyle bir 4'e 5'e gelelim, 6'ya gelelim veya daha gerilere gidelim. O frekansı yakaladığımız zaman net bir şekilde bizim yayınımızı dinleyebiliyoruz. Örnek verdim. Yumuşak konuş ey kardeşim, kalplerin kapıları açılsın. Sıcak kalpli ol ki, muhabbet ehli ol ki, ağzından çıkanı kulağın duysun ki, vicdanlar yani karşımızdaki insanlar seni düşüncelerine buyur etsin. Ya ne güzel şey anlatıyor. Maşallah ne güzel kelamlar ediliyor. Aa burada ne güzel sohbetler yapılıyormuş. Falanca kişi ne kadar güzel konulara değiniyor. Bilgi sahibi oluyoruz. Öğreniyoruz. Güzel şeyler hayatımıza katıyoruz. Hayatımız renkleniyor, güzelleşiyor. Özelleşiyor. Manevi yönden başka başka kapılar açılıyor, pencereler açılıyor. Nasıl olduğun zaman? Cenab-ı Hakk'ın rızası doğrultusunda gittiğin zaman, Cenab-ı Hakk'ın rızasına talip olduğun zaman, olduğumuz zaman başka kapılar açılıyor. Karşımızdaki insanların gönlüne girebiliyorsun. Yunus Emre der hoca, isterse bin var hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir diye de söylemiş ya. Bir gönüle girebilmek, gönüllerde yer edinebilmek, gönüllerde bir iz bırakabilmek. Allah'ın izniyle büyüklerin bu güzel sözleri ve muhabbetleri bize yol gösteriyor. İhlaslı davran ki diyor ihlas. İhlas nedir? Samimiyettir. Yani yaptığımız bir şeyde Cenab-ı Hakk'ın rızasını gözetmek. Samimiyet, ihlas, takvanın merhalelerinden, en önemli merhalelerinden birisi. İhlas ve samimiyet. Bu ikisini bir kullanıyoruz cümlelerimizde. Halis niyet diyoruz ya. Halis zeytinyağı. Teşbihte hata olması. Yani gerçek. İhlas. İhlaslı. İhlas suresi de var ya. Böyle davranırsan diyor, kendini bu şekliyle hayatın içerisinde o görevini, vazifeni, çok bir şey değil, zor bir şey değil aslında. Karşımıza çıkan her olay karşısında doğru mu yanlış mı? Bir ayrımı gideceğiz. Bunu yaparsam doğru mu yaparım, yanlış mı yaparım? Bu sözü söylersem kırar mıyım, incitir miyim? Değil mi bu? Hani ne diyorlar günümüzde? Empati diyorlar. Yani sen kendini onun yerine koy. Birine bir şey söylerken bu lafı sana söylese karşıdaki insan, sen üzülür müsün, üzülmez misin? İncinir misin, incinmez misin? Bu lafı duyduğun zaman kalbinde bir kırıklık yaşar mısın, yaşamaz mısın? Bu ihlas ve samimiyet işte bizi aslında buraya getiriyor. İhlaslı davran ki karşıdaki kişi seninle dostluğunu, arkadaşlığını, kardeşliğini sürdürsün, devam ettirsin diyor. Hazreti Mevlana selam olsun. himmetleri üzerimize olsun inşallah. Evet, bir ilahi dinleyelim bakalım. Mesut Yavaş kardeşiniz, dostunuz, kiminize göre abiniz. Efendim, kendi sesimden size bir eser dinletiyorum. Can Medine, Can Medine.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.
1: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor.
2: Hazreti Mevlana tabii ki bu sohbeti orada dinleyenlere yapıyor. Talebelerine, öğrencilerine, muhiplerine, muhibbanlarına. Ama bizler de tabii istifade ediyoruz değil mi? Bakın asırlar geçmiş ama Hazreti Mevlana gibi, Yunus Emre gibi, Üftad Hazretleri gibi, Emir Sultan Hazretleri gibi, Eyüp Sultan Hazretleri gibi, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi, Muhammed Nureddin-i Cerrahi Hazretleri gibi, Şah-ı Nakşibendi Hazretleri gibi, Ahmet Rifai Hazretleri gibi birçok Allah dostunun hayatlarına baktığımız zaman hepsinde aynı şeyler var. Aynı cümleler var, aynı duygular var, aynı düşünceler var. Yani onların derdi neymiş? Onları takip eden, sevenlerinin doğru bir yolda gitmeleri. Bakın üzerinden yıllar geçmiş ama bize hala ne kadar güzel öğütler veriyorlar, nasihatler veriyorlar. Diyor ki Hazreti Mevlana, ey kardeşlerim, ben size böyle güzel nasihatleri gönlümden gelerek veriyorum, anlatıyorum diyor. Güzel kardeşlerim ile paylaşıyorum. Ama önce kendi nefsime öğüt veriyorum diyor. Şimdi biz burada bunları konuşuyoruz, dillendiriyoruz. Önce kendimize söylüyoruz bunları. Siz de duyuyorsunuz dinleyenler, şu anda radyoları açık olan dostlar. Bizim söylediklerimizi, sesli konuştuklarımızı, aktardıklarımızı dinlemiş oluyoruz, birbirimize aktarımda bulunuyoruz. Ama önce kendi nefsimize, yani kendimizin bunlara uyması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Allah bizlere de bu güzel ülfet ve muhabbeti, ihlas ve samimiyeti sizin düşüncelerinizde yaşattığınız efendim şöyle güzel kelamlar, böyle güzel yorumlar yapıyorsunuz ya, İnşallah onlara da hepimiz layık olabilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Aktarım yapıyoruz, yoksa bizlerde hepimizin eksikleri var, Allah tamamlamayı nasip eylesin. Devam ediyor, ey kardeşlerim diyor, kalp kırmaktan sakının, kalp kırmaktan sakının. Çünkü kalp kırgınlığı hiçbir şeye benzemez. Geçmez yani. Hatta geçen Tuğrul Efendi Hazretleri'nin bir sohbetinde dinlemiştim. Böyle beyaz bir kağıdı aldı. Bembeyaz A4 kağıdı. Fotokopide kullandığımız, hani dilekçe yazdığımız kağıdı. Şöyle bir kırıştırdı. Kırıştırdı kağıdı. Sonra bıraktı. Düzeltmeye çalıştı. Eliyle böyle düzeltmeye çalıştı, çalıştı. Düzeldi. Ama belki üzerinde 50'den fazla kırıklar oluştu. Kağıdın üzerindeki kıvrımlardan bahsediyorum. Şimdi biz de elimize bir kağıt alalım, şöyle kırıştıralım, sonra açalım. İsterseniz onu ütüleyelim. O kırılan yerler gitmiyor yani. Keşke gidebilse. Keşke unutabilsek kalp kırgınlıklarını. Onun için diyor, kalp kırmamaya dikkat edin. Kimin ne olduğunu bilemezsiniz. Bakın diyor ki Hazreti Mevla, kırılan kalbin çatırdamasını yalnız Allah duyar. Biz karşıdan belki anlamıyoruz ama kalbin çatırdamasını Allah duyar. Eğer o kimse de Allah katında makbul bir insansa, bilemeyiz. Dışarıdan böyle bakıp yorum yapmak çok kolay oluyor. Ama kalpleri ancak Allah bilir. Biz zahiri biliriz. Aa, ne güzel işte giyinmiş, ne güzel giysilerle kendisini süslemiş, tesettürü, ay eşarbının rengi, mantusunun rengi, eteğin, dopyesin falanın filanın, ayakkabısıyla çantasının rengi, başındaki tokasıyla elindeki saatin kordonu ne güzel yakıştırmış. Biz tabi dış görünüşe bakıyoruz ama gerçek Allah'ın baktığı yer kalpler. Kalplerde ne taşıdığımız çok önemli. Ona dikkat edersek inşallah rızayı kazanmış oluruz.
3: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
4: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
3: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

Evet kıymetli dostlar, Hazreti Mevlana'nın bu öğretisinde, bu sözünde, bu kelamında kalp kırmamaya dikkat çekiyor. Ne dedi? Kalbi kırarsanız o kalbin çatırdısını Allah duyar diyor. Biz duymuyoruz. Hisseder miyiz? Hissederiz. Bir kardeşimizin gönlünü kırdık, incittik veya rencide ettik veya toplumun içerisinde efendim kendisine hoşlanmayacağı bir şeyi söyledik. Hazreti Mevlana diyor ki yapmayın. Toplumun içerisinde, başkalarının içerisinde verilen nasihat nasihat değildir diyor. Kenara çekeceksin. Yanlış bir şeyse diyor, kardeşim bak, evladım, hanımcığım, beyim, eşim, kim olursa olsun karşımızdaki, fark etmiyor yani kimliği. Toplumun içerisinde bu tür şeylerin yapılmasını asla ve kata doğru bulmuyorlar. Çünkü diyor Allah kırık kalplerde gizlidir. Allah yere göğe sığmam, bir müminin kalbine sığarım diyor. Bundan ötesi var mı acaba? Biz onun haline bakıp da, şekline şemaline bakıp da bir değerlendirme yaparsak işte burada yanılgımız zaten bizim başlıyor. Yani ölçüler var, belli kriterler var. Allah'ın hani başta söylediğimiz gibi iki yol çıkıyor karşına. Birisi doğru yol, birisi eğri yol. Bazen yolların farkında da olamayabilirsin diyor. O zaman ne oluyor? Şüpheli bir yol oluyor. Mesela bir yola çıktık efendim, bir gidiyoruz, iki yol geldi karşımıza. Birisinde levha var, diyor ki taşıt giremez diyor. Sen zorla o taşıt giremez olan yola girersen ileride 3 kilometre, 5 kilometre sonra, belki 500 metre sonra virajı dönünce tehlikeyle karşılaşabileceksin. Biliyor musun? Bilmiyorsun. Peki o tabelayı koyanlar onu biliyorlar işte. Hız sınırını koyanlar hız sınırını bildikleri için burada azami bu hızla gidebilirsin diyor. Bizde de normal hayatımızda da Allah'ın koyduğu kurallar var. Emirler var, nehiler var. Bir de diyor ortada şüpheli şeyler var diyor. Yani şüphelendin. Abi oraya da girme ya. Ana asfalt yol var, niye oradan gitmiyorsun diyor. Eğer o yoldan gidersen mutlaka ve mutlaka salimen ulaşacaksın. Evet, kalp kırmayın dedi. Sonra diyor ki aman kardeşlerim, namazsız kalmayın. Yani namazınızı kılın. Ölüm gelir, kapı çalınır. Anlayamazsınız. Sonra yaparım, sonra kılarım, sonra ederim, sonra hayır yaparım. Sonra barışırım, küskünlüğü sürdürmeyin diyor. Evet, sonraya bırakırsan diyor, bu işin sonu yok. Neden? Çünkü neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bugün gelebildik buraya. Yarın belli mi? Yarın değil, 5 dakika sonra ne olacağı belli değil. Ama biz tabii hayatın olağan akışında Rabbimizin verdiği nimet, ömür nimeti sağlıkla birleşince vazifemiz olan işleri yapmaya devam ediyoruz. Koşacağız, koşturacağız. Yatmak yok, tembellik yok, asalet ve bezginlik yok. Bildiğimiz işi, işimiz gücümüzü çalışıyorsak iş yerindeki kurallara uyarak verilen görevleri tam yerinde layıkı veçhile yaparak, ihmal etmeyerek verilen görev, vazife ne vazifemiz? Memuruz. Vatandaşın işini yaparak, vatandaşın işini zorlaştırmadan
işimizi gücümüzü, helal dairede kazancımızı elde etmek için, her meslek için bu anlattığımız şeyler bütün meslekler için geçerlidir. Efendim, görevimizi yerine getirmek. Sakın ha sakın ey evlatlarım, yalan söylemeyin diyor. Nasihatlerine devam ediyor Hazreti Mevlana. Bu öğütler zaten hep var olan şeyler ama anlatımı biraz farklı olabiliyor. Herkesin yaklaşımı, sohbet ve muhabbeti, onların ruhaniyeti farklı değerlendirilebiliyor. Mesela biz burada konuşuyoruz ama bildiğiniz gibi konuşan, konuşturan Allah, konular belki birbirine çok benziyor ama hep insanı insan yapmak için, insanı güzelleştirmek için, hayatı güzelleştirmek için, yaşamı güzelleştirmek için, işimizi, gücümüzü, aile birliğimizi, saadetimizi, mutluluğumuzu güzelleştirmek için söylenen güzel kelamlar, kimin söylediği değil de söylendiğine bakıyoruz. Yalan söylemeyin ey kardeşlerim diyor. Doğrular her zaman kazanır. Yalan söyleyerek belki o günü kurtarmış olabilirsin ama kurtarmış zannediyorsun. Aslında daha da işi sarpa sardırıyorsun. Çünkü yalan yalanı doğurur. Yalandan başka yalanlar filizlenir. Evet. Ey kardeşlerim, haram yemeyin. Haramdan uzak durun. Haram, haramla beslenen vücut, haramla beslenen bedenler, haramla beslediğimiz, Allah korusun, her şey başımıza bela olur. Onun için diyor, dikkat edin, hastalık gelir, bela gelir, kaza gelir. Haramla meşgul olmayın. Haram bellidir, helal bellidir. Ve bunun arasında şüpheli şeyler vardır diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onlardan da acaba diyor bu, ben diyor tam bunu anlayamadım. Bu harama mı giriyor, helale mi giriyor, helal dairede mi diye düşündüğün zaman diyor bu şüpheli şeydir. Ne yapacaksın? O zaman şüpheli şeylerden kaçınarak kendini kurtarırsın diyor. Evet. Ey kardeşlerim, sır vermeyin diyor. Size verilen emanetleri koruyunuz.

söylemesi gerekiyorsa o sırrın sahibi zaten onu diğer arkadaşına, senin hemen arkasından laf yetiştirdiğimiz kişiye, o zaten kendisi söyler, söyleyecek olsa. Sır vermeyin diyor. Başınıza iş açarsınız. Sonuçta ortaya çıkıyor değil mi? Sır insanın esiridir diyor bir Allah dostu. Sirruka esiruka fe izâ tekellemte ente esiruka. Sır sizin esiriniz. Esir nerede? Kapalı. Üzerinden kilit vurulmuş. Çıkması mümkün değil. Bir hücrede kapalı olan bir insan dışarıda bir şey yapabilir mi? Yapamaz. Ne yapıyorsa oradadır zaten, ortadadır. Bir kontrol edersin, bakarsın. Kimseyle konuşamaz. Kimseye müdahale edemez. Müsaade edildiği kadar dışarıya çıkıp hava alabilir. Esir. Ama konuştuğun zaman diyor, sen artık o sözün esiri olursun. Söz seni esir alır. Onun hükmünün altına girmiş olursun. Onun için diyor, Allah korusun, aman kardeşlerim diyor, sırrınızı da vermeyin. Koz olur, kelepçe olur, başına iş olur diyor. Evet. Sonra diyor, üç şeyden sakının ey kardeşlerim. Üç şeyden sakının, korunun. Evet, bize söylüyor. Şeytanı bile yoldan çıkaran kibirden diyor. Kibir. Büyüklenme. Kendini üstün görme. Kimden? Karşısındaki kişiden. Arkadaşından. Eşinden, dostundan, komşusundan. Ben ondan daha şöyleyim, ben ondan daha böyleyim. Ben ondan daha üstünüm, ben ondan daha donanımlıyım, ben ondan daha falanım, filanım. İşte çoğaltabiliriz hepsini. Bu diyor kibir, büyüklenme. Sakın, sakın. İblisi bile yoldan çıkarmıştır bu kibir. Kendini beğenmişlik. Bir başka Allah dostu diyor ki, kibir bele bağlanan taş gibidir. Taş, kaya. Birinin koca taşı, koca kayayı bir adımı bağlayın. Veya kayayı ona bağlayamazsın da insanı o kayaya bağlayabilirsin. Veya bir ağaca, kütüğe bağladın birisini böyle halatla, iple. Evet. Ne olur diyor? Ne olur? O taşla siz suya düşseniz yüzemezsiniz. Yüksekten sizi atsalar uçamazsınız. Kibir böyle bir şeydir diyor. Allah muhafaza edesin. Bele bağlanan taş gibidir. Ne yüzersin ne uçarsın. Yani senden hayır tezahür etmez, ortaya çıkmaz. Onun için Allah diyor, kibirden uzak eylesin. Sonra diyor, hırstan uzak durun. Hırs. Hırsın ne olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Daha çok edinmek, daha çok sahip olmak. Elindekilerine şükretmeyerek daha nereye kadar? Nereye kadar isteyeceğiz? Yani istemenin sonu yok ki. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ya, insanoğlunun bir vadi düşünün, vadi. Allah Allah, koca vadi dolusu altını olsa, malı mülkü olsa, bir ikincisini ister diyor. İkinci vadi de dolu olsun ister diyor. Bu böyle bir şey yani. Ya sahip olduğumuz bir şeyi düşünelim. Ne olursa olsun, şimdi örnek vermeyelim. Bir arabası var adamın, ikincisini ister. Bir daire

var, ikinci bir daire ister. Efendim, bir tarlası var, yanındaki tarlayı da almak ister. İster de ister. Ama yani yetecek kadar olan, yetecek kadar olanı ne zaman biz tamam diyeceğiz yani kendimize? Ha, burada dursun artık diyebilen bir yiğit çok az herhalde. Hırstan sakının ve kardeşi katil eden, kardeşi kardeşe vurduran Habil ile Kabil'i işaret buyuruyor. Hasetlikten de sakının ey kardeşlerim diyor. Haset onda var, bende neye yok? İşte bir nevi hırsın değişik bir şeyi. Haset çok kötü bir şey. Gıpta etmek başka bir şey. Kim insan sevinir?

0: Mesut Yavaş'ın hazırlayıp sunduğu Tasavvuf'tan Esintiler devam ediyor.
1: Evet kıymetli dostlarımız, güzel sohbet ve muhabbetlerden faydalanmaya çalışıyoruz. Önce kendimize söylüyoruz bu nasihatleri. Her zaman söylediğimiz gibi yıllardır, efendim 25-30 yıldan beri bu radyo ve televizyon programcılığı yapmaya gayret eden bir kardeşiniz olarak asla karşımızdakine değil, önce kendimizi bu güzel meziyetlerle bezemeyi amaçlıyoruz, amaçlamaya çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de böyle. Yani birbirimize iyilikleri, güzellikleri, hakkı, hakikati, sabrı tavsiye etme niteliğinde. Ama önce tabii kendimiz bu anlattıklarımızı ilk önce kendimiz duyuyoruz. Yani konuşurken, anlattıkken, aktarırken. Dolayısıyla bu pencereden bakmak lazım. Evet, bu duygu, düşünceyi zaman zaman böyle dillendiriyoruz. Üstünlüğün ancak yaşayan kişinin kendinde olduğunu, takvada olduğunu, amellerimizi bu güzel şeylerle süslediğimiz zaman efendim kendimiz için en büyük karlı bir alışverişe girmiş olduğumuzu biliyoruz. Evet, radyomuzun düzenlediği geziler var biliyorsunuz. 13'ünde çok kıymetli sanatçımız Mevlan Kurtişi'nin Eskişehir'deki konseri için tabii buradan sevgili dostlarımızla birlikte hem gezi hem de konsere katılma imkanımız var. Bunu hatırlatmış olalım. Radyomuzun düzenlemiş olduğu İstanbul gezileri, yurt içi gezileri var. Ve önümüzdeki ay, Temmuz ayı içerisinde mukaddes topraklara, mübarek makamlara, Beytullah'a, Allah'ın evine, Resul Efendimiz'in doğduğu o kutsal topraklara, Efendimiz'in Ravza-i Mutahharası'na, Medine-i Münevvere'ye, umre ziyaretlerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Kayıtlar devam ediyor. İsmet Gödel hocamızın anlatımları, o dolu dolu sohbet ve muhabbetleriyle ibadetin coşkusunu yaşayarak gerçek manada, çünkü bir ibadettir sonuç itibariyle, gezi gibi sakın ha düşünmemek lazım. Tabii bir gezilecek yerler, ziyaret edilecek makamlar bu programın içerisinde olsa da asıl olan şey Kabe-i Muazzama'yı ziyaret etmek, Kabe-i Muazzama'da tavaf etmek, Kabe-i Muazzama'da namaz kılmak, Safa Merve arasında say etmek, efendim Resul Efendimiz'in doğduğu o topraklarda o hissiyata kapılmak için de doğru rehberlerle hareket etmek lazım. Yani turist gibi git gel, hiçbir şey anlamadan, efendim işin özüne girmeden

0: yapılanlar eksik kalan ibadetler olur. Dolayısıyla bunları da çok iyi inceleyerek bir takım hesaplar peşinde olmayalım. Bu işin maddi boyutundan daha çok manevi boyutu var. Madde de çok önemli ama işin hizmetin karşılığını alıyorsanız bunda bir sıkıntı zaten yok. Ama hizmetin karşılığında manevi yönü var. Yani bu sonuçta Kabe-i Muazzama'daki kılınan bir rekat namaz başka yerlerde kılınan 100.000 rekata bedel oluyor ise bunu nasıl açıklayacağız? Kabe-i Muazzama'da 2 rekat namaz kılıyorsunuz, 100.000'le değer buluyor diyor Peygamber Efendimiz. Orada bir La ilahe illallah diyorsunuz, 100.000 kere zikretmiş oluyorsunuz. Estağfirullah el azim ve etübiley diyoruz, 100.000 istiğfar yapmış oluyoruz. Değil mi? Orada kılınan namazlar, yapılan tavaflar, belki kıldığımız 2 rekat kaza namazları bile bize çok büyük fayda sağlayacaktır. Ruhumuz zenginleşecektir inşallah. Umre ile alakalı da kıymetli Mahmut Kılıç hocamız size her türlü bilgiyi aktarıyor. Telefonlarla ulaşabilirsiniz. Radyomuza gelip buradan da bilgi sahibi olabilirsiniz. Çayımız kahvemiz her zaman mevcut. Umre ile alakalı da telefonlar da duyuyorum, susmuyor maşallah. 0540 224 1073, 224 1073'ten kıymetli dostlar bilgi alabilirsiniz. Efendim bu konuda da bilgiyi size aktarmış olalım sevgi ve muhabbetle. Evet, Hazreti Mevlana Kattasallahu Sirrehul Ali ne güzel şeyler aktardı bize. Diyor ki konuyu da yavaş yavaş bağlamış olalım. Vaktimizi de doldurmuş oluyoruz. Allah izin verirse Perşembe günü, Allah nasip ederse, sağlık sıhhat afiyetimiz olursa tekrar sizle saat 12'de buluşmayı murad ediyoruz, ümit ediyoruz. Rabbim lütfeder inşallah diyelim. Her şeyin düzelebileceğine inanarak mücadele edin diyor. Bakın, başta tabii her şeyin düzelebileceğine inanarak dua edin. Allah'a elinizi açın. Rabbim senden istiyoruz. Allah'ım senin kapındayız. Sen bizi boş çevirmezsin. İçinde bulunduğumuz bu hal elbette geçecektir, bitecektir. Bunlar geride kalacaktır. Evet, dua. Ve diyor, her şeyin düzelebileceğine inanarak da mücadele et diyor. Bak, mücadeleyi bırakmak yok. Ben dua ettim, çekileyim kenara oturayım. Asla. Böyle bir şey yok. İbadet taatimizi yapıyoruz. Öğlen ezanı okundu, 10 rekat. Kendime söylüyorum, Mesut gevşeklik yapma. Namazını kıl 10 dakika. Sonra ikindiye kadar 4 saat var. İkindi ezan okundu, 8 rekat. Sıkıştığımız zaman 4 rekat farzını kılıp devam ediyoruz işimize gücümüze. Yani bir molada çalışan kardeşlerimiz bile suistimal etmeden namazlarını işverenlerin müsaadesiyle öğlen saatinde, yemek saatinde namazımızı hemen böyle çabucak uzatmadan tesbihatını, zikrini, fikrini, rabıtanı evinde yaparsın. Aman ha, çalışan arkadaşlarımız işverenlerin bu iyi niyetlerini suistimal etmeden, kestirmeden tesbihini çekmesen de olur. Bak, çalışanlar için söylüyorum. Orada bantta çalışan bir sistem var. Efendim, üretimdesin. Çok affedersin, ihtiyaç için nasıl çıkıyorsan hemen 5 dakikada abdestin hazır olacak. Namazını bırakmadan ve inanarak mücadele edeceksin. Mücadele etmede gayret olacak. Ben bağladım kendimi Allah'a. Çalışmama gerek yok. Babam çalışsın ben yiyeyim. Abim çalışsın ben hazır yiyeyim. Ortağım çalışsın ben faydalanayım. Bu doğru bir hareket değil. Hazreti Mevlana'nın öğretisinde de bu var. Mücadele et diyor. Her şeyin biteceğine inanarak da sabret diyor. Bak, sabırsız oluyoruz bazen. Başımıza bir musibet, bir bela geldiği zaman bu da geçer yahu diyeceksin diyor. Geçer. Neler geçmedi ki? Neler geçmedi değil mi? İnsanın hayatından. Dolayısıyla bu da geçer diyerek hayatımızı tanzim etmeye çalışalım diyor. Ve sonunda da dua etmiş Hazreti Mevlana, Allah'ım bizlere her şeyin hayırlısını kolaylıkla, afiyetle nasip eyle. Ölümün, ömrün, rızkın, evladın, işin ve eşin hayırlısını bizlere nasip et demiş. Bizler de amin, amin, amin ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Hazreti Mevlana'nın bu güzel sözlerini aktarmış olduk birbirimize. İnşallah Cenab-ı Hak aydınlanmayı nasip eylesin. Bu güzel hasletlerle bezenmeyi hepimize nasip eylesin. Bizi yolundan ayırmasın. Nimete erdirdiği o sevdiği kullarının izinden iz sürebilmeyi nasip eylesin efendim. Hepinize selam, saygı ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Perşembe günü inşallah dediğim gibi görüşmek üzere diyorum efendim. Hoşça kalın, dostça kalın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 01 08 05.
3: Bursa ve çevresi için öğle

0: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
4: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
2: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olmanı istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2-378.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 10 73 0540 224 10.73. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
0: Varlık senin, mecan bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinle.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'tan işittim. Şöyle buyurdu. Allah bizden işittiğini, işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.

0: Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedânâ lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد ve ala ali Muhammed. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yafkahu kavli. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme la yenfa'u malun ve la benun illa men etallaha biqalbin selim. Sadakallahul azim. Değerli dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bir gönül sohbeti programında, Radyo Nida FM mikrofonlarında sizlerle beraberiz. Elhamdülillah. Alemlerin Rabbi olan Halık'ımıza, Yaradanımıza, Mevlamıza, sevgili Allah'ımıza vermiş olduğu sonsuz nimetlerine karşılık sonsuz kere Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedikten sonra alemlerin sultanı, başlarımızın tacı, gönül padişahımız, şefaatkarımız, halaskarımız Muhammed Mustafa'mız sallallahu teala aleyhi ve sellemin üzerine de sonsuz salatu selamlar ediyoruz. Salatu vesselam aleyke ya Resulallah. Salatu vesselam aleyke ya Habiballah. Salatu vesselam aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Bizleri radyo başlarında dinleyen, bekleyen, takip eden, bulundukları ortamlarda da bizleri misafir eden siz değerli kardeşlerimizi de selamların en güzeliyle Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh diyerek selamlıyoruz. Değerli kardeşlerim, Mevlam işlerinize yardım eylesin, dünyevi, uhrevi müşkilatlarınızı alasan eylesin. Mevlam ömrünüzü uzun, amellerinizi güzel, rızıklarınızı helalinden bol eylesin. Dünyevi, uhrevi bütün müşkilatlarınızı alasan eylesin. Şuara Sure-i Celilesinin 69. ayeti kerimesinden sonra Rabbimiz ne buyuruyorlar? Estağfirullah, bismillah. Vettu aleyhim nebe'e İbrahim. Onlara İbrahim'in haberini oku, haber ver. İz gâle li ebihi ve kavmihi mâ ta'budûn. Hani babasına ve kavmine neye tapıyorsunuz diye sordu. Galu, onlar dediler, nabudu, biz ibadet ediyoruz, esnamen, putlara. Fenezallu leha akifin. Ve onlar için de ibadete devam edeceğiz. Öyle de melunlar, öyle de kafirler. Şimdi yok mu? Olmaz olur mu canım? Peki İbrahim aleyhisselama onlar galu bel vecedna ebaana. Ev yenfa, özür dilerim. Kalu na'budu asnamen fenezallu leha atifin. Biz putlara tapıyoruz ve devam edeceğiz. İbrahim aleyhisselam kal hel yesma'uneküm. Sizleri duyuyor mu onlar? İz ted'un. Dua ettiğiniz zaman, ibadet ettiğiniz zaman onlar sizi duyuyor mu? Ne enteresan soru bunlar ya değerli kardeşlerim. Kur'ani ifadeleri anlatıyorum. Kur'ani ifadeleri. Her bir memlekete gidin, memleketin merkezinde, şehrin, kasabanın, köyün merkezinde bir tane heykel. İnanılacak gibi değil. Peki bu kim? Felanca. Bu kim? Filanca. Ve milli bayramlarını o heykelin etrafında yapıyorlar. Efendim, naatlar yapıyorlar, selamlar veriyorlar, oralarda çelenkler koyuyorlar ve hakeza ve hakeza. Peki o duyuyor mu? Öyle soruyor İbrahim aleyhisselam. Enteresan değerli kardeşlerim. Kal hel yesme'ukum yesme'uneküm. İşitiyor mu sizi? İz ted'une. Siz dua ettiğiniz zaman sizleri işitiyor mu bunlar? İşitiyor mu sahi değerli kardeşlerim? Mesela efendim Çin'de Mao'nun heykeli. Bir, ona kutsallık atfediyorlar. Veyahut da bundan evvel Suriye'de Hafız Esad'ların, kendisi hafız değil ha, hafız değil zaman zannetmeyin. Şimdi öyle oluyor ki artık her sakallıyı hacı zannetme, her sarıklıyı da hoca zannetme derler. Bir bakıyorsunuz ki adamda güzel bir sakal ama bakıyorsun bira bardağı elinde. Ya böyle her bu hacıdır, bu hocadır demeyin sakın. Mesela bizde laiklik elden gidecek, milleti bölecekler, efendim parçalayacaklar gibi bir takım apuk supuk kelimeler konuşuyordular ya. Rahibeler hepsi kapalı, hem de çarşaflı rahibelerden açık göremezsiniz. Rahibelerden şortlu bir rahibe göremezsiniz. Süslenmiş, püslenmiş, allanmış, pullanmış, boyalanmış, badalalanmış birisini göremezsiniz. Belli bir kıyafeti vardır. O kıyafet üzere görürsünüz. Ey Müslüman hanımlar, bir rahibe batıl dini için böyle giyiniyor da siz niye giyinmiyorsunuz? Niye biz şimdi bir Müslüman hanımlar için Müslüman hanımın kıyafeti işte budur diyemiyoruz? Bakın, tesettürü kısaca tarif ediyorum. Güzelliğinizi örtecek, sizi belli etmeyecek giysi tesettürdür. Bunun tarzı yok, farzı var. Değerli kardeşlerim, bir rahibenin kılığını, kıyafetini tarif ediyoruz ama bir Müslümanın kılığını, kıyafetini tarif edemiyoruz. Çok enteresan. Mesela burada da defaatle söylüyorum. Şu anda da umreler açıldı. Hatta grup grup gidilmeye başlandı elhamdülillah. Değerli Mesut hocamızın başkanlığında inşallah Temmuz umresi de, bakın reklamlar giriyor. Böyle yoğun bir katılım bekliyoruz. Çok yoğun bir katılım bekliyoruz. Yani şöyle iki araba, üç araba, dört araba buralardan geçirmemesi lazım. Fakat istediğimiz şu anda yok. Yani istediğimiz şu anda yok. Derler ya, hocam, şüpheli özellikle söyler, arkandayız. Ya bir de önüme geçin der ya. Yani önümüze geçin de, şöyle bir bakalım, Allah Allah. Üç araba, dört araba, beş araba umrecimiz olmuş. Umre kıyafetleri için özel bir kıyafet var mı? Yok değerli kardeşlerim, yok. Öyle beyaz, efendim beyaz pantolon, beyaz üzerine şey, ne derler, manto gibi neyse. Böyle bir kıyafet yok. Öyle bir kıyafet de olmaz zaten. Yapacağınız ne? Siyah farajınızı alacaksınız. Omuzlarınızı örtecek gibi büyük siyah örtülerinizi. Bu da işte diyoruz. Asıl olan nedir? Çarşaftır. Yani hanımların asıl kıyafeti nedir? Çarşafı şeriftir. Niye öyle diyorsun hocam? Hatta İslam alimleri diyor ki çarşafı ayak tarafından değil, baş tarafından giyin. Çünkü 50 bin yıllık yol mesafesinden gelmiştir emri. Gökler aleminden geldiği için ne yapılacak? Tepeden giyilecek. Öyle rengarenk, efendime söyleyeyim, beyazı, pembesi. Satıcı satıyor. Yani satıcı satıyor. Sen de alma kardeşim. Sana illa bunu alıp giyeceğin diyen var mı? Yok değerli kardeşlerim, yok. Yani boşuna gidip de orada bir sürü para vermeyin. Yapacağınızı söylüyorum. İç elbisenizi saklayacak dış elbise olacak. Güzelliğinizi saklayacak kılığınız, kıyafetiniz olacak. Sizi güzelleştirecek kılık, kıyafet tesettür değil. Öyle ipekli ipekli, hem de markadan, efendim rengarenk örtüler, o tesettür değil. Öyle tesettür olmaz. Bir de bayağı da yüklü de bir para veriyorlar. Onları alabilmek için yüklü de bir para veriyorlar. Yazık olur. Yani Mevlamızın buyurduğu gibi ülâike habidat e'mâluhum, onların bütün amelleri, hele öyle açık gezenler. Ha şimdi açık gezenlerle bir midir canım derseniz, tabii ki değildir. Tabii ki onlarla bir değildir. Yarın ahirette Allah bir rahibeyi koyup seni de yanına koyup, kulum bu batıl dini için bu hale geldi. Sana ben cennet vaat ettim. Sana cemalimi vaat ettim. Bunun için de cehennemi vaat ettim. Sen bu cehennem vaadiyle bu halde giyindiyse, sen niye böyle giyindin derse ne diyeceksiniz? Ne diyeceğiz? Veya ne diyebiliriz? Bundan dolayı değerli kardeşlerim, buradan da uyarıyoruz yani. Ya hoca şöyle dedi, hoca böyle dedi. Ya hocayı boş ver sen, dediğine bak sen. Yani burada eğer biz sizi yanlış yönlendirici bir takım sözler, ifadeler söylersek o zaman ayaklanın. Ama sizi uyarıcı, sizi hak yola çağırıcı sözler söylediğimiz zaman oturun, düşünün. Mesela şöyle bir soru soruluyor bize, devamlı sorulan sorulardan. Efendim, yalnız başına bir kadın umreye gidebilir mi? Ne diyelim şimdi, gidebilir mi diyelim? Değerli kardeşlerim, umreye değil, niye umreyi konuşuyorsunuz? Umre en son nihayet. 90 kilometre öbür tarafa geçemez. 90 kilometre bir metre olsa bir metre ileriye geçemez. 90 kilometrede kalacak. Verilen emir bu kardeşim. Ama biz götürüyoruz. Diyanet fetva vermiş. Tamam, sen ona göre hareket et. Gelen kardeşlerimize yok sizi götüremeyiz edemeyiz demiyoruz. Götürüyoruz. Ama seni de silah zoruyla kimse umreye yollamıyor. Peki oradaki umredeki manzara nasıl? Ha, şimdi onu da söyleyeyim. Bakın, mutlaka hoca efendinin ailesi yanında olacak. Öyle bakıyoruz bazen. Sakın misalimi yanlış anlamayın. Ama yanlış anlaşılır, ben onu söylemeyeyim. Bir bakıyoruz bir erkek hoca 20-30 tane kadını almış, efendim tavafa götürüyor. Elin saf ya, elin saf. Böyle bir şey olabilir mi? Hanımı yanındaysa hanım bir nebze. Onun için diyoruz zaten. Erkek hocaların, eğer kadın cemaat varsa, hanımlar yanında olacak. Veyahut da erkeklerden birisinin hanımı olacak. İletişim onunla kurulacak. Öyle hocanın etrafında toparlanıp şu şöyle mi hocam, bu böyle mi hocam soramazsın kardeşim. Öyle bir şey yok. Mahremi yanında olacak. Yani hanımı olacak, kızı olacak, teyzesi olabilir. Yani bir mahrem olsun yanında. Bir bakıyoruz, genç, ben buna çok şahit oldum. Şahit olduğum için söylüyorum. 20-30 tane hanımı almış. Ne yapıyorsunuz siz? Umreye gidiyoruz, tavafa gidiyoruz. Keşke gitmesin. Onların arasına ne olacak? Hanım hoca olacak. Veya hanım hocanın, eğer erkek varsa, onların arasında onun mahremi olması elzemdir. Ben bir nebze kurtulur. Bir nebze. Ama şimdi kardeşim, yani bunları söylemeyelim mi biz? Anlatmayalım mı biz? Yarın ahirette dilsiz şeytan mı olalım? Ne olalım? Yani Allahu Teala, iyi bir bakıyoruz hanımlar. Oluk oluk oralarda ölçü bilmiyor, adet bilmiyor, ibadet bilmiyor, yolu yorda mı bilmiyor, sadece duymuş. 50 tane tavaf yapacak. O tavaf yapmak için erkekleri, hatta bazılarına da söylüyor, ya ne oluyorsunuz? 50 tane yapacağına Allah'ın rızasına uygun bir tane yap. Bir tane yeter. Ha, sen Allah'ın rızasına uygun 50 yapmışsın. Amenna ve sattakna, hiç sorun yok. İlla efendim Kabe'nin yakınında yapacak. Koruyan yok. İnsanlar birbirine yapışmış durumda. Öyle bir hanımın tavaf yapması uygun mudur? Değildir. Ne yapacağız ya hocam o zaman? O zaman ne yapmamız lazım? Tenha yerleri seçeceksiniz. Tenha yerleri seçeceksiniz. Evet. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, sadece umre için umreye gidebilir diye sormayın bize. Soracağınız, hocam ben 90 kilometre öbür tarafa mahremsiz gidebilir miyim, gidemez miyim? Bunu soracaksınız. Bu kadar basit bir olay. Şimdi değerli kardeşlerim, ev yenfaûneküm ev yalurrûn. Bunlar size fayda veya zarar verebilir mi? Ne muhteşem bir sorular bunlar.

bir mukaddes daha şey iddiaz edebilirsiniz. Böyle bir şey olabilir mi Allah'ını seversen? Ev yenfaûneküm ev yalurrûn. Bunlar size bir fayda veya bir zarar verebilir mi? Soruyor İbrahim aleyhisselam kavmine. Ve bunu da Allah'ımız nerede haber veriyor? Kur'an'ında haber veriyor. Bu ne demektir değerli kardeşlerim? Ey müminler, ey Müslümanlar, siz de böyle değil. Yani putperest, mesela diyelim ki bir Budist. Ev yenfaûneküm ev yavurrûn. Sana bir fayda zarar verebilir mi? Veremez. Vermesi mümkün değil. Galû, onlar şöyle dediler. Bel vecednâ, bilakis bulduk. Âbâ'anâ, babalarımızı. Kedâlike yefalûn. Böyle yaparken bulduk. Yani böyle ibadet ederken. Peki bunun yanında İbrahim aleyhisselam ne buyurdu? Ayette sabit. Gal dedi ki efera eytüm, şimdi siz gördünüz mü? Mâ küntüm ta'budûn. Neye taptığınızı gördünüz mü? Başka entüm siz ve ebâukumul akdemûn. Eski babalarınızın, atalarınızın neye taptığınızı gördünüz mü şimdi? Ne yaptı? En sonunda kırdı. Hepsini kırdı. Böyle, böyle iman, böyle teslimiyet Allah bize İbrahim aleyhisselamı veriyor. Ateşe mi atılmadı? Efendim, işkence mi görmedi? Memleketinden mi sürülmedi? Evlatlarını mı bırakmadı Allah için? Peki, sonra fe innehum, muhakkak ki onlar aduvulli, benim ziyade düşmanımdır. Evet. Biz de söylüyoruz burada. Bütün heykeller, bütün putlar, bütün yapılan şekiller bizim ziyade düşmanımızdır. Evet. Bu da benim nasıl düşmanım olmaz ya? Budist. Mesela Hindistan'ın o bir savaş tanrıları var. Benim nasıl düşmanım olmaz ya? Veyahut da Japonya'nın ota tapıyorlar, puta tapıyorlar. Akıllılar İslam'a dönüyorlar. Benim nasıl düşmanım olmaz ya? Lenin benim nasıl düşmanım olmaz? Mao benim nasıl düşmanım olmaz? Değerli kardeşlerim, ve hangi heykel olursa olsun, tapınmak için veyahut da ölümsüzleştirmek için bizim nasıl düşmanımız olmaz ya? Fe innehum aduvulli, ziyade düşmanımdır. İlla ancak Rabbel alemin, alemlerin Rabbi müstesna. Allah Allah. Evet. Alemlerin Rabbi müstesna. Değerli kardeşlerim, ve devam ediyor İbrahim aleyhisselam. Yaradanımızı, Halikimizi, Mevlamızı, ellezî, öyle bir Allah ki o, halak dediği beni yarattı.

0: Bizi yaratan Allah değil mi? Evet. Sen niye gidiyorsun puta, heykele, efendim tapıyorsun? Ellerinden yaptığın o ya. Sonra fehu ve yehdin, o yol gösteriyor bana. Kur'an ile bize yol göstermiyor mu? Ne buyuruyor Allah'ımız? Size ne kadar güzel öğüt veriyorum ben. Allah Allah. Yani Kur'an'ında öyle buyuruyor Allah. Size ne kadar güzel öğüt veriyorum ben. Yani niye anlamıyorsun? Ni'imme ya'idüküm bi. Size ne kadar güzel öğütler veriyorum. Burada söylüyoruz devamlı. Bak bir olay anlatacağım size. Bir olay. Nafaka olayı. Süresiz. Medeniyet diye yutturdular bize. Adam 10 gün diyor evli kaldım. 10 seneden beri nafaka ödüyorum diyor. Allah'tan korkun yahu. Peki değerli kardeşlerim. Ne yaptı Anayasa Mahkemesi? İptal etti. Şimdi formül arıyorlar. Mevla ne buyuruyor? Ni'imme ya'idüküm bi. Size ne kadar güzel öğütler veriyorum ben. Sen Allah'ın öğüdünü dinlemiyorsun. Yine başlayacaksın. Yanlışı yanlışla telafi etmeye. Efendim 10 yıl evli durursa 13 yıl nafaka ödeyecekmiş. Elin saf yahu, elin saf. Eğer 5 yıl evli kalırsa 8 yıl veya 7 yıl neyse nafaka ödeyecekmiş. Haram. Vallahi haram. 3 ay 10 gün nafaka hakkın var hanımefendi. Kadının hakkı ne olacak? Erkeğin hakkı ne olacak? Kadının hakkı. Bakın, helalınızı haram ediyorsunuz. Haramınızı helal etmeye çalışıyorsunuz. Mehir alacaksın. Mehir, mehir. Seninle evlenirim, şu kadar mehrimi de alırım. Nikah kıyarken sen 10 senelik mehir iste. Kimse sana niye bu mehri istedim, bu haramdır demez. Ama o mehri isterse bu sefer de koca bulamıyor. Evleniyor, geçinemiyor. Ondan sonra da ben nafaka isterim. İsteyemez. Ne buyuruyor Cenab-ı Hak? Size ben ne güzel öğütler veriyorum, emirler veriyorum. Benim yollarım güzel. Hamile ise doğumu yapılıncaya kadar... Çocuğu emzirip bakacaksa yine o babaya ait. Ondan sonra sen sağ ben selamet kardeşim. Boşanma. Niye boşanıyorsun? Boşanmak nedir? Niye birbirinizi araştırmıyorsunuz? Arşı sallıyorsunuz, arşı. Eften püften bahaneler. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Şımarıklık. Başka hiçbir şey değil vallahi. Şu andaki boşanmaların %99,5'u şımarıklık. Yolu gösteren kimdir? Allah. Batı değil, doğu değil, güney değil, kuzey değil. Onların kendilerine faydaları yok. Bunlara bakın mesela gündemde olan bir mevzuyu anlattım ben size. 3 ay 10 günlük nafaka alabilirsin hanımefendi. 3 ay 11 gün olsa o bir gün haram. Hamilesin, ha o zaman doğumunu yapıncaya kadar. Doğumunu yaptın, çocuğa bakıyorsun. İkinizin de nafakası kime ait? Kocaya ait. Ola tamam. Ama öyle bir şey yok. Adam boşandığı kocasının nafakasını sevgilisiyle beraber gidip de alıyor. Evlenmiyor. Allah'tan korkun yahu. Vallahi Allah'tan korkun. Ha sen mahkemeye düşmezsen mesele yok. Mahkeme illa sana bu nafakayı vereceğim demiyor. Dolaylı boşanma diyorlar. Yani isteğe bağlı. Boşanma. Boşanma ne ya? Boşanma ne? Değerli kardeşlerim, tabii bu arada da şakacıktan boşananlar var. Peki bu şakacıktan boşanma nasıl oluyor? O daha felaket. Veyahut da nikahları var, resmi nikah kıydırmıyorlar. Bunlar genelde ihtiyarların yapmış olduğu melanet işler. Melanet işler. Niye? Ya devlet, yani ben buradan devletimizi idare edenlere, ya bir insanın kocası öldü efendim, hem kendi maaşı hem kocasının maaşı, öyle bir şey yok. Kendi maaşı varsa yeter. Yani böyle ona maaş buna maaş, ondan sonra maaşlara zam yapamıyor. Niye? Ya her evde 2-3 tane emekli. 45 yaşında emeklilik mi olur ya? Yani böyle bir şey yok. Buna devletin hazinesi yetmez. Veyahut da kadın ölüyor, koca hem kendi maaşını alıyor hem hanımının maaşını alıyor. Birisinde efendim karısı ölüyor, kocası ölüyor, birisinin karısı ölüyor. Şimdi ikisinin de maaşı var. Yani kocası ölen kendi maaşını kocasının maaşını alıyor. Karısı ölen kendi maaşını karısının maaşını alıyor. Bunlar evlenmeye karar veriyorlar. Şimdi nikah kıyarsalar maaşlar gidiyor. Ne yapıyorlar? Nikah kıymıyorlar. Vay sahtekarlar vay. Ve bu parayla da umreye geliyorlar. 90 milyonun hakkı. Ne umresi? Yani o yer seni çarpar. Haram parayla şey olur mu ya? Ben bunlara şahit olduğum için anlatıyorum. Peki caiz midir? Yani helal mıdır? Değil. Haram, haram, haram, haram. Bunlar nikah kıymıyor. Bazıları da boşanıyor ama nikahları var. Bir de din nikah diye uyduruyoruz ya. Mesele zaten orada düğümleniyor. Değerli kardeşlerim, ne yapıyor? Kocasından boşanmış yapıyor. Anasının, babasının, neyse dedesinin, ninesinin maaşını alıyor. Kocasıyla beraber mi? Beraber. Ne oldu şimdi? Küllüm haram. Küllüm haram. Biliyorsanız gidin bu adamları, bu kimseleri haramdan sakındırın. Haramdan koruyun. Küllüm haram. Ne hileler ya Rab, ne hileler. Ama helalı haramı bu millete öğretmezsen, ikinin beşten büyük olduğunu öğretmezsen, iki beşten nasıl büyük olur ya? Beş büyük değil mi? 2 lira helal var, 5 lira haram var. Hangisi büyük bunların? 2 helal büyük. Bunu öğretmezsen o zaman böyle efendim, o devleti sömüren, vallahi haberlerden bakıyoruz, belediyeyi sömüren, devleti sömüren efendim, Allah utanmadan, arlanmadan halk arasında dolaşabiliyorlar değerli kardeşlerim. Yani derhal istifa mekanizması, özür mekanizması devreye girmesi lazım. Ama ne gezer, ne giriyor? Allah, neler neler. Ya, ellezî halakani fehüve yehdîn, beni hidayete erdiriyor. Hidayete ermek istiyorsanız, Kur'an, Kur'an, Kur'an. Kur'an'ın haricinde her şey sapıklık. Vellezî, o öyle bir Allah ki, hüve yud'imuni, beni doyuruyor, ve yeskîn, beni, bana su veriyor. Yediren de, içiren de o. Ve yeskîn, içiren, suyumu veren. Var mı öbür putların yapacağı iş? Veyahut da kimin ideali, mesela Leninist bir adama soralım. Lenin sana ne veriyor ya? Ne veriyor? Değerli kardeşlerim, mesela bizlerde de var. Bizlerde böyle körü körüne, yani işi putperestlik seviyesine getiren nice insanlar var. Mesela Kemalizm diyorlar. Öyle ki Atatürk'ün efendim heykellerine çocukları secde ettiriyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bunu sen, bu hangi yetkiyle bunu sen yapabiliyorsun? Sen benim evladımı bir heykelin karşısında nasıl efendim secde ettirebilirsin? Böyle bir şey olabilir mi? Allah'tan korkun ya. Daha bunun gibi nicelerini görüyoruz. Ağızlarından küfür sözler geliyor. Vatana hizmeti vardır, millete hizmeti vardır. O apayrı bir mevzu. Ama her vatana, her millete hizmeti olanın efendim ilah mı edineceğiz? Öyle şey olur mu? Alparslan Hazretleri Anadolu'nun kapısını açmış. Fatih Sultan Mehmet Hazretleri Doğu Roma, Bizans değil bak, Doğu Roma İmparatorluğunu yıkmış. Bunun daha nice böyle kahramanlarımız var. Ama biz onları ne için severiz? Allah için severiz. Biz onlara ne için hürmet gösteririz? Allah için hürmet gösteririz. Biz onlara niçin liderimiz, önderimiz, rehberimiz deriz? Onlar Allah ve Resulünü lider, önder, rehber ilan ettiklerinden dolayı deriz. Yoksa Fatih'in kendi fikirleri kendini bağlar, beni bağlamaz. Veyahut da Alparslan Hazretleri'nin veyahut da Kanuni Sultan Süleyman Han'ın kendi şahsi fikirleri varsa o onu bağlar. Beni hiç bağlamaz. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, hiçbir fani isterse altından, gümüşten, mücevherden heykellerini yapın, o seni ne doyurabilir, ne içirebilir, ne de hidayet erdirebilir. Akabinde ve izâ merîtu fehüve yeşfîn. Allah Allah. Hasta olduğu zaman bana şifa verir. Şifayı kimden diliyoruz değerli kardeşlerim? Hasreten istirham ediyorum. Yani Şafii ismi şerifinin tecellisi diyoruz. Kim bu? Alemlerin Rabbi olan Allah bu Celle Celaluhu. Hangi fani bunu yapabilir? Doktorlar sana şifaya vesiledir. Şifa veren değildir. İlaç şifaya vesiledir. İlaçtan aldım şifayı dersen o zaman ahirette topuzu yersin. Değerli kardeşlerim, vellezî yumîtunî sümme yuhyîn, beni öldüren de odur, dirilten de odur. Allah Allah. Ama güzel ayet-i kerimeler değil mi değerli kardeşlerim? Vellezî etma'a en yağfireli hatiyeti yevmettin. Vellezî, öyle bir Allah ki, etma'a umut ediyorum, en yağfireli bağışlanmamı Hati'eti yevmettin, o din gününde hatalarımın bağışlamasını da ümit ediyorum. Rabbi hepli hukmen ve elhikni bis salihin. Rabbim bana hüküm, ilim, hikmet ver ve beni salihler arasına dahil eyle. Amin. Vec'alli lisane sıdkın fil ahirin. Sonra gelenler arasında bana doğruluk dili kıl. Yani sonradan gelenler arasında beni hoş kıl. Hoş insandı, iyi insandı. Vec'alli min zürriyeti ve devam ediyor. Cennetin naim, beni naim cennetinin varislerinden kıl. Ve la tuhsini yevme yub'atun. Vağfir li ebi innehu kâne minevvalin. Babamı da affet, çünkü o sapıklardan oldu. Tabi bu da o af olunmayacağı beyan ediyor. Diriltilecekleri günde beni mahcup etme. İşte biz burası önemli bizim için. Ve la tuhzini yevme yub'atun. Beni o dirilteceğimiz günde mahzun etme beni ya Rabbi. Beni mahcup etme ya Rabbi. Ne müthiş dualar. Yevme la yenfa'u malu ve la benun. O gün ne mallar ne evlatlar fayda verecek. İlla men etallaha bi kalbin selim. Ancak Allah'a selim, temiz bir kalple müstesna. Ve üzlifetül cennet lil muttakin. Muttakilere cennet yakınlaştıracak. Ve burzetül cahimi lil gavin. Azgınlara cehennem gösterilecek ve onlara söylenecek. Ve kîle lehum eyne mâ kuntum ta'budûn. Nerede o Allah'tan başka taptıklarınız? Evet, aynen böyle diyecekler değerli kardeşlerim. Ayet-i kerimeyle bu belli. Peki bunları niye okudum? Kalbi selim olanların özellikleri diye okudum. Tabii burada kalbi selim olmayanların, kalbi hasta olan, ve izâ meriltu fehüve yeşfîn, kalbi hastalandığım zaman bana efendim şifa veren. İşte burada da şimdi kalbi hasta olanların özelliklerinden riya, evet, gösteriş yapanların, değerli kardeşlerim, gösteriş yapanların, kimselerin kalbi nedir? Kalbi selim değildir. Riyakarlık yapanlar, gösteriş yapanlar. Ya neyin gösteriyorsun? Mesela el ne der, alem ne der, efendim bunu yapmazsak komşu ne der? Ya ne derse desin. Onun bunun cenneti mi var bizi cennete sokacak? Onun bunun cehennemi var bizi korkutacak? Şimdi kadınlarımızın maalesef böyle halleri var. Ne diyor? Aa, millet ne der? Ne derse desin ya. Sen milleti ne yapıyorsun? Sen kendine baksana. Aa, konu komşu ne der? Ya ne derse desin. Aa, şunu yapmazsak şöyle derler, böyle derler. Sen Allah ve Resulü ne der ona baksana. Buz gibi riya, gösteriş. Hele hele bu sosyetelik tamamen riyakarlık üzerine kurulmuştur. Değerli kardeşlerim, medeniyet, sosyetelik, efendim gibi kavramlar riyakarlık üzerine kurulmuştur. Herkes birbirine bir gösteriş. Onun arabası daha şey, benimki düşük. Efendim onunki marka, benimki değil gibi, veya daha ünlü marka. Ya akıllı insan bir ayakkabıya, bir çantaya, bir takım elbiseye milyonlar verir mi ya? Böyle bir şey var mı Allah'ınızı seversiniz? Bir de amelde riya var. Hele hele Bu bizler için çok geçerlidir değerli kardeşlerim. Yani kürsü elemanı olan, efendim sohbet elemanı olan kimseler için çok geçerlidir. Mesela şu anda sizlere hitap ediyorum. Oo, İsmet Hoca da ne konuşuyor ya? Allah Allah. Sen neyken kendine gururlanıyorsun İsmet Hoca? Konuşturan Allah. Yani dili veren Allah. Acaba beğendiler mi? Beğensinler beğenmesinler. Sen ne yapacaksın? Sen Mevla'ya beğendir kendini. Değerli kardeşlerim. Beğenilme duygusu, bu riyayı ayrı bir mevzuda alacağız zaten. Yani belki günlerce sürecek. Riya mevzuu bilmeden, ben kendimi söylüyorum, sizleri ben tenzih ederek söylüyorum. Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri saman kafalı derdi. Ha, darıldım, darılmayın, size söylemedim, ben kendime söylüyorum yahu derdi. Saman kafalı Mahmud derdi mübarek. Salihlerin anıldığı mescit, meclisler ne yapılır? Bereketlenir, feyizlenir. Onun için ara ara salihleri her zaman anıyoruz. Ara ara değil. Bundan dolayı değerli kardeşlerim, riyakar olanların hiçbir ameli Allah indinde kabul olmayacaktır. Özellikle yani bu halkın önünde olanlar. Beğensen olacak, beğenmesen olacak. Yani ne yapacak, bana sermaye mi verecek? Altındaki arabayı al, ben beğendim, sana mı veriyorum diyecek. Veya benim altındaki arabayı, üstümdeki elbiseyi, oturduğum evi beğendi diye altın mı kaplanıyor? Ne yapılıyor? Niye biz başkasına beğendiriyoruz kendimizi? Niye Allah'a beğendirmiyoruz? Yaratan o değil mi? Rızık veren o değil mi? Nasıl beğendirelim hocam? Allah'ın emrini yapacaksınız. Allah'ın yasaklarından sakınacaksınız. O ne demiş, bu ne demiş? Sana ne? Rahmetli Nasrettin hocamız bir gün merkebiyle gidiyor. Ama merkebin üstünde çocuk var, kendisi yayan. Bir grup insan geliyor. Diyor ki ne acayip ya, çocuk merkepte, kendisi yayan. Doğru diyor ya. İndiriyor oğlanı, kendisi merkebe biniyor. Bir grup insan daha geliyor. Ne acayip diyor ya, ne acayip. Hiç mi acıma yok? Babası merkepte, çocuk ayakta. Allah Allah diyor. Bu sefer çocuğu da merkebe bindiriyor. Biraz gidince bakıyor ki bir grup insan daha geliyor. O zaman onlar da diyor ki ne acımasız insanlar var ya. Hem kendi binmiş, hem oğlu binmiş. Haklı diyor adam. İkisi de iniyor aşağı. Merkep boş. Bir grup insan geliyor. Ne diyorlar? Ya ne garip insanlar var. Kendileri yürüyor, merkep boş. İnsanların hali işte bu. Ben dinemezsin. Ama Allah'ın sana ni'melab, ne güzel kuldun sen böyle der mi? Vallahi der, billahi der. Ona dedirttirin. Riya babını sonradan inşallah size geniş bir şekilde açıklayacağız. Çok yaşama sevdası. Bu da nedir? Efendim kalbin hastalıklarından, kötü ahlaktandır. Çok yaşamayalım mı? Tabii ki yaşayalım canım. Ne diyoruz zaten? Ömrümüzü uzun, amellerimizi güzel eyle ya Rab. Hele 90 yaşına eriştiğimiz zaman Mevlana buyuruyor, geçmişini kulumun sil. Bugün daha konuştuk. Mevla dedim 90 yaşına ulaşmayı, bu hadis-i şerifin bu müjdesine nail olmayı nasip eylesin dedik. Ama benim sülalemde 90 yaşına ulaşan yok. Bazı sülalelerde var. Yani 75, işte 85 arası. Ama elhamdülillah oraya kadar da Allah ömür veriyor yani. Şimdi şu anda 70 yaşlarımızı elhamdülillah yaşıyoruz hicri olarak. Peki felaketi ne? Felaketi şu, dünyaya tamah etmek. Yani ölümü unutup dünyaya tamah etmek. Nedir? Değerli kardeşim, zaten 11.'si tamahkarlık. Yani nefsin istek ve arzuların için harcama yapmak. Ama Allah rızası için de ne yapmak? Cimri davranmak. Nefsin istek ve arzuları. Allah! Biz neler harcıyoruz neler. Değil mi değerli kardeşlerim? Tek tek anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Nefsimiz için en iyisi. Allah rızası, bozuk mozuk efendim paralar, eskimiş püskümüş elbiseler, kokmuş yemekler, bayatlamış ekmekler. Niye sen ye? Ahirete yatırım, ahirete. Ve bunun yanında bir hastalık daha var ki kalbin hastalıklarından, kibir. Değerli kardeşim, bunların hepsi ayrı ayrı bir sohbet mevzudur. Ve kitaplarımızda sayfalar dolusu bunlar hakkında ne vardır? Malumat vardır, bilgi vardır. Kibir, yani nefsini, varlığını herkesten üstün görmek. Ne diyor Peygamber Efendimiz? La yedhulul cennet. Cennete giremez. Men kâne fî kalbihi miskal. Bir miskal kadar zerre. Zerre miktar. Allah Allah. Zerre ne ya? Gökte görülen, hani göremiyorsun. Güneş vuruyor ya. Orada tozlar görüyorsun. İşte o. Kibrin zerre miktarı kalbinde kibir olan cennete giremez buyuruyor Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Ne diyeceksiniz şimdi? Ha? O mağrurlanma, o gururlanma, o alımlanma efendim, havadan herkese bakma. Şu anda kibirli, kibirli değilim diyecek bir tek adam zamanın evliyasıdır. Hacızı, hocası dahil. Ben, o, bu, şu dahil. Değerli kardeşlerim. Ya üstüne, ya evine, ya arabasına, ya efendim giyimine, kuşamına, ya makamına, mevkisine. Ha, karşılığı ne? Mütevazi olmak. Mütevazi olan kimseleri Allah yüceltir. Biz nice arkadaşlarımızı biliyoruz. Ya arkadaşımız işte bizim. Aa, bir bakıyoruz bir şey olmuş. Yani bir makama gelmiş. Haydi. Adamı tanıyamıyorsun. Ya ne oldu, biz beraber arkadaş değil miydik? Veyahut da bir topluluk. Bir bakıyorsunuz herkes birbirine tepeden bakıyor. Bu topluluğa rahmet inmez. Mütevazi olan topluluğa rahmet iner. Dal kavukluk. Ne demek? Sırf kendi çıkarı için başkalarına yararlanmaya çalışmak. Değerli kardeşlerim. Böyle hoş görünmek, ona karşı işim düşer falan. Mesela bir belediye başkanı veya bir milletvekili veya bir müdür veya bir bakan, ha, makamına hürmeten onlara tazim edilir mi? Buyurun Sayın Bakanım, Sayın Belediye Başkanım, edilir. Bizim gibi yaşlılar da biraz da tavsiye eder. Aman ha, dikkat et kendine. Bu makamlar gelip geçici. Allah bu makamın sana sorgusunu, sualini soracak. Tabii böyle dediğin zaman rengi değişiyor. Ağanın, paşanın, beyin diye değişiyor. Ben buna şahit oldum birkaç sefer. Bir milletvekiliyle, sayın vekilim dedim, vazifen ağır dedim. Çok ağır. Herhalde biliyoruz dedi. Ben de sana zaten hatırlatıyorum dedim, öğretmiyorum dedim. Öğretmek başka, hatırlatmak başka. Ben sana hatırlatıyorum, öğretmiyorum. Sen zaten öğrenmesi lazım. Müslümanın Müslümana emri bil maruf. Ne yapayım yani, sana ben yalakalık mı yapayım? Yardımcılık mı yapayım? Yağcılık mı yapayım? Ne yapayım? Böyle bir belediye başkanı, genelde Emir Sultan Camii Şerifine çok geliyorlar falan, belediye başkanı dedim, başkanım vazifeleriniz ağır, aman dikkat edin, Allah yardımcınız olsun efendim, bu kadar insanın sorumluluğunu taşıyorsunuz, yarın ahirette bunlardan tek tek sorulacaksın. Hazreti Ömer ne buyurdu? Bir evden bir kurban yeter dedi. Oğlunu halife olarak tayin etmedi. Abdullah İbni Ömer Hazretlerini halife olarak tayin etmedi. Etse yetisi vardı. Nasıl mesela Muaviye Hazretleri oğlu Yezid'i tayin etti. Ha hatadır, kusurdur, isyandır, o başka bir olay. Ama şimdi biz Hazreti Muaviye'yi efendim başkaların dediği gibi zemmedebilir miyiz? Asla. Kat'a. Geçen de anlatmıştım. Birisi öyle diyor. Yani Allah sizi Muaviye ile beraber haşretsin. Amin. Amin. Amin. Şeref duyarım. Oğlunun ve la teziru ve ziratü vizra uhra. Evet. Hiçbir kimse başkasının yaptığından sorumlu değil. Ha, sebepten dolayı sorumlu. O da Allah zaten ayrı bir hesabı verilecektir. Bu imtihandır. Ama bir günahından dolayı bir insanı küfürle, efendim lanetle, haşa, thümme haşa ve ateza ve anarsak, yani bir de ashab-ı kiram bu ya. İnşallah o ashabın faziletleri babını da sizlere işlemeye çalışacağım değerli kardeşlerim. İşte ne yapılacak? Dal kavukluk yapılmayacak. İşim düştü diye ona yalakalık yapılmayacak. Hattasını söylüyorum. Diyelim ki bir belediye başkanı vazifelerini, söylediklerini, vaat ettiklerini yapmıyor. Ona devamlı onu hatırlatın. Oo, başkanım işte hoş geldin safa. O da kendini bir şey zannediyor. Ya öyle değil. Başkanım hoş geldin safa geldin de senin şu vaatlerin vardı. Nerede bu vaatler? Bak 3 sene bitiyor şu anda. 2 sene bir zaman mı kaldı? 2 sene mi? 2,5 sene mi? Bir zaman var. Bu zaman zarfında efendim sen daha bir şey yapmadıysan koltukta oturup da onun hesabını sana sorarlar kardeşim. Ha, yapanlara teşekkürler, takdirler. Değerli kardeşlerim, kendini beğenme. Allah Allah. Bu iki türlü olabilir. Bir, salih amelleri işliyor, kendini çok büyük görüyor. Şeyh görüyor, evliya görüyor. Sakın bu şeyhlere, mehlere inanmayın. Bak açık açık söylüyorum. Önüne gelen şey. Yani önüne gelen şey. 3 kişi bir araya geliyor, seni şeyh ilan edelim. Tamam, o da kabul ediyor zavallı. Ya bu şeyhlik kolay mı öyle ya? Değerli kardeşlerim, bu bir lütuf, bir ikram. Ondan ona bir el. Bazısı elleri verilmiyor. Ki zamanımızda var mesela Süleyman Hilmi Tunağan Hazretleri. Vekil şeklinde gidiyor. Bunun yanında diğer bazı tarikatlarımızda bu var. Mesela efendim Mahmud Efendi vekil bırakmamıştır. Yani kendinden sonra şeyh bırakmamıştır. Şeyh olan varmış, ben bilmem. Benim intisabım Mehdi aleyhisselama ulaşacak buyurmuştur. Vekiller vasıtasıyla ne yapılır? Devam eder. Yani rabıta başka bir kimseye yapılmaz. Kime yapılır? Efendi Hazretlerine yapılır. O yolu takip ederler. Ben bir de bir şeyhim. Değilsin kardeşim. Ondan sonra iki tane şeyh daha çıktı. Değilsin kardeşim. Öyle dediler. Vallahi sizi sen bilirsin, ben sana ne diyeyim. Bundan dolayı öyle ben her şeyhim diyenin arkasından gidersen yolunu sapıtırsın ya. Ehli sünnet vel cemaata. Şimdi ne yapıyor? Bu bir kendini beğenmişlik değil mi? Kendini şeyh ilan görüyor adam. Veyahut da işte ben şu kadar bu umreye gidenlerde falan çok görüyoruz. Daha adama nasılsın iyi misin demeden 5 tane umre yaptım. Ey Allah mübarek etsin. Hacca da gittim elhamdülillah. Ya ben sana ne kadar umreye gittiğini, ne kadar hacca gittiğini sormadım ki ya. Niye söyleme gereği duyuyorsun? Yani bunu söyleme gereği niye duyuyorsun? Hatta İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh, mesela bir insan iftara gidiyor. Birisi sordu, nereye gidiyorsun? Ya akşam yakın iftara gidiyorum. Bu oruç tutuyorum mu belirtmektir, bu riyaya girer diyor. Hadi buyur. Ne yapacaksın sen? Mesela pazartesi oruçları. Mesela perşembe oruçları. Bu sünnetler unuttu. Vücudu sıhhati yerinde olan pazartesi orucunu tutacak, perşembe orucunu tutacak. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in bırakmadığı sünnetlerdendir. Eyyam-ı Biz oruçları var. 13, 14, 15. günlerin oruçları. Ama ne yapıyor? Ben işte eve gidiyorum, iftar yakın. Ya sana oruçlu olduğunu mu? Ramazan başka. Sana oruçlu olduğunu mu soran var? Mesela efendim Muharrem ayı geliyor. Muharrem'in ilk 10 günü oruçlu geçirmek çok faziletlidir. Ama en azından 9. 10. günün oruçlu tutmak çok faziletlidir. Yani dayanamayanlar bunu bu şekilde şeysin. Yaşı ilerlemiş olan, hasta olan, kalbi olan, tansiyonu olan. Tabii bunu da kişi kendisini bilir. Ona göre oruçlarını ne yapacak? Tutacak inşallahu teala. En önemlisi haset. Ya değerli kardeşlerim, ne buyuruyor Efendimiz? İttakul hasede. Hasede. Hasetten sakının. Fe innel hasede. Muhakkak ki haset. Te'külül hasenati. İyilikleri yer. Kema gibi. Te'külün naral hatabe. Ateşin odunu yediği gibi İyilikleri haset ne yapar? Yer bitirir. Ne demek haset? Verilen nimeti kıskanma. Hasetçinin şerrinden. Ya aleme Allah'ın verdiği nimeti niye kıskanıyorsun ya? Derdin ne? Değil mi değerli kardeşler? Mevla takdir buyurmuş, vermiş. Allah mübarek eylesin. Tabii bu da ayrı bir mevzu. Diğer bir kalbi efendim hastalıklardan kin gütmek. Zamanımızın tam 12'den vurulduğu nokta. Kin gütmek. Ne demek kin gütmek? Değerli kardeşlerim, sırf bir dünyalık için menfaat elde edemediği birisine menfaat sağlamadığı için veya herhangi bir dünyalık için araya giren kırgınlık. Hele bu dünya umuruna taalluk ederse asla caiz değil. Haddi zatında din kardeşinin başkasıyla 3 günden fazla dargın durması haram. Değerli kardeşlerim, müminin din kardeşiyle 3 günden fazla dargın durması helal olmaz. Aradan 3 gün geçerse ona rastlasın, selam versin. Eğer selamını alırsa sevapta müşterek. Şayet almazsa o günaha razı olmuş demektir. Demek ki bize verilen mühlet, yani kızdık, gadaplandık. Bunu ne kadar devam ettirebiliriz? 3 gün. Ha, 3 günden evvel bunu bitirirsen bu takvaya daha uygun. Ama 3 günde bitiremezsen, 3 gün kaç saat? 72 saat. 72 saat helal, helal derken müsaade var. Yani dur demek manasında müsaade. 72 saatten 1 dakikası haram. Adam 72 seneden beri küs ya. 72 saati bırak. 72 seneden beri küs. Ve hala aynı kini, aynı düşmanlığı, aynı buzu devam ettiriyor. Çok enteresan. Ya Rabbi, kalbimizi kalbi selim eyle. Kalbimizi böyle kötü ahlaklarla yorma ya Rabbi. Bizi de gayretli eyle ya Rabbi. Mücadele edenlerden eyle ya Rabbi. Böyle olanlardan olmaktan muhafaza eyleyip kalbimizi İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselamın kalpleri gibi eyle ya Rabbi. Amin. Dinlediniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Çok ibretlik bir cezaya müstahak olan bir surede şöyle buyruluyor. Karun Musa'nın kavminden biriydi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını güçlü bir topluluğun zor taşıdığı hazineler vermiştik. Şu ifadeye dikkat edin. Tefsirlerde okuyoruz. Sadece Karun'un, malının, mülkünün yani değerli eşyalarının, madenlerin, istiflendiği, saklandığı yerlerin anahtarlarını dahi bilmem kaç tane devenin zor taşıdığı aktarılıyor. Bu nasıl bir zenginlik? Gelin ilk önce kendisinden biraz bahsedelim. Eserlerde bazı yerlerde farklı anlatımlar olmakla beraber ekseriyetle Karun, Musa aleyhisselamın akrabasıydı. Kimi yerlerde amcasının oğlu deniyor. Aynı zamanda Musa aleyhisselama ilk inananlardan ve İsrailoğulları içerisinde şimdiki değil, bozulmamış olan, hükmü devam eden Tevrat'ı en iyi okuyanlardan birisiydi. Yine ilginç bir dipnot, güzelliğinden dolayı Karun'un bir lakabı vardı, Münevver. Birazdan konuşacağız, sonra işte zenginlik, imtihanı geliyor, hali değişiyor vesaire. Efendim malumunuz Musa aleyhisselam, Allah-u Teala'nın izniyle Kızıldeniz'i geçmişti. Kızıldeniz'i geçtikten sonra kurban kesme işi, ki o zamanlarda çok önemli bir görev, onun sorumlusu olarak Harun aleyhisselam atandı. Ve Karun da kıskandı Harun aleyhisselamı ve dayanamayarak bir gün Hazreti Musa'nın yanına geldi ve şöyle dedi. Ey Musa! Peygamberlik sana verildi. Kurban kesme işinin sorumluluğu da Harun'a verildi. Ama bana hiçbir şey düşmedi. Halbuki ben İsrailoğullarının içinde Tevrat'ı en iyi okuyanlardan biri değil miyim? Öyleyim. Bak, benim artık sabredecek bir halim kalmadı. Artık ben bu haksızlığı daha fazla tahammül edemeyeceğim dedi. Yani hem Allah Teala'yı, haşa, hem de Hazreti Musa'yı aleyhisselam yanlış karar vermekle veya adaletsizlikle suçladı. Ama dikkat edin, Karun'un çıkış noktası direkt olarak imansızlık değildi. Şeytanın da Allah Teala'ya inanmıyor olması değildi. Verdiği karara itiraz etmesi, kibirlenmesi idi. Aynı yoldan gitti Karun. Musa aleyhisselam bunu duyunca dedi ki, ''Bak Karun, Harun'a bu vazifeyi ben vermedim. Harun'a o vazifeyi Allah Teala verdi. Burada ne olması lazım? Konu kapanır değil mi?'' ''Hayır, devam etti.'' İşte azgınlık böyle bir şey. Dedi ki Karun, ben dedi söylüyorum, bunda bir yanlışlık var. O Harun'un benden üstün olduğu ve bu göreve benden daha layık olduğu hususunda bana gözümle göreceğim bir mucize göstermediğin müddetçe seni tasdik etmeyeceğim. Bakın, karşınızda peygamber var, peygamber olarak inanıyorsunuz. O size diyor ki, bu kararı ben vermedim, Allah Teala verdi. Mucize bekliyorsunuz. Neyse, bunun üzerine Hazreti Musa aleyhisselam Allahu Teala'ya dua etti. Vahiy geldi ve mucize şimdi gerçekleşecek. Hazreti Musa İsrailoğullarının ileri gelenlerine bir yerde toplanmalarını ve asalarını, içinde Allah'a ibadet ettiği ve aynı zamanda kendisine vahyin inmiş olduğu bir kubbe vardı. O kubbenin içine koymalarını emretti. İlk başta şaşırsalar da İsrailoğullarının ileri gelenleri denileni yaptı ve asalarının yanında sabahladılar. Kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. Sabah oldu, ilginç bir durum, yani mucize gerçekleşmiş oldu. Bir de baktılar, Harun aleyhisselamın badem ağacından yapılmış olan bir asası vardı, o yeşil yaprak çıkarmıştı. İlkbaharda dalların yeşermesi gibi, ama diğerlerinde böyle bir şey yok. Peki ne oldu? Karun, diğerlerinin şaştığı bu olağanüstü hali gördü. Herkes şaşkın ama yine de ne dedi? Hayır dedi, şüphesiz senin yaptığın sihirlerin yanında, yani sen bir sihirbazsın, şu asanın yeşil yaprak çıkarması hiç şaşılacak bir iş değil. Yani Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ve diğer peygamberlerin de mucize istenmesine karşılık Allah Teala'dan bu mucizeyi onlara göstermelerine rağmen ne yaptılarsa aynısı oldu, kabul etmedi. İşte bu olaydan sonra Musa aleyhisselam Karun'la uğraşmayı bıraktı. Çünkü laf anlayacak kişi değildi. Bugün de öyle değil midir? 3, 5, 10, 50, 100 anlat, anlat, anlat. İnsanlar artık karşısındakini bıktırıyor. En azından boşa vakit harcamayayım diyor, değil mi? Aynen öyle. Karun'u bir kenara bıraktı, ilgilenmedi. Bununla beraber İsrailoğullarından bir topluluk da yine Hazreti Musa gibi aleyhisselam yaptı. Yani aralarına bir mesafe koydular. Tabi aralarında bir akrabalık olduğundan dolayı Musa aleyhisselam zaman zaman Karun'u ziyaret ediyor. Karun'sa hiç oralı olmuyordu, suratını asıyordu. Aksine söz ve davranışlarıyla eziyet ediyordu. Aradan geçen zaman Karun'u azgınlık ve büyüklük taslamasını gitgide arttırdı. Çünkü Allah Teala imtihan gereği Karun'a çok çok büyük bir zenginlik vermişti, az önce ayette buyurulduğu üzere. Sonra şöyle bir gelişme oldu. Allahu Teala'nın kendisine verdiği bu muazzam serveti Allah'ın rızasını kazanmak uğrunda harcamadı. Servetine, zenginliğine aldandı, azgınlaştı ve herkesin daha da nefret ettiği kibirli bir kişi oldu. Halbuki kavmi kendisine nasihat ediyordu. Böbürlenme. Çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Allah Teala'nın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Bu tavsiyeler en yakınlarından herkes tarafından sürekli tekrarlandı. Ama o, kavminin, arkadaşlarının bu uyarılarına kulak asmadı, kendine çeki düzen vermek bir yana, tüm servetinin kendi çabasıyla olduğunu iddia etmeye kalktı. Bunlar dedi, bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verildi. Sizden üstün olduğum için verildi. Benim yüzümden bu böyle. Yani Allahu Teala'yı aradan çıkardığı kendisindeki onca servetin Allah Teala'nın karşılıksız bir ikramı olarak kendisine verilmiş olduğunu reddetti. Harun, Allah Teala'nın kendinden önceki nesillerden ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Biliyordu. Ama düşünmedi. İnadım inat devam etti. Etrafındakiler de belki bugünkü zalimlerin o gösterişli hayatlarına bakıp imrendiği gibi imrendiler. Keşke dediler, değil mi? Harun'a verilen servetin bilmem kaçta kaçı bizim olsaydı. O ne kadar zengin dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlar, yazıklar olsun size dediler bunları duyunca. Allahu Teala'nın ahirette iyi işler yapanlara, iman edenlere vereceği mükafatın bundan daha hayırlı olduğunu bilmiyor musunuz? İbni Abbas radıyallahu anh şöyle anlatıyor bu konuyla ilgili. Zekat ayeti kerimesi indiği zaman Hazreti Musa aleyhisselam her bir dinarda bir dinar, bin dirhemde de bir dirhem vermesi konusunda Karun'la anlaştı diyor. Ona bu şekilde yapmasını Allahu Teala emretmiş. Dikkat edin, her bin dinarda bir dinar, yani binde bir, bin dirhemde de bir dirhem. Yani oran değişmiyor, binde bir. Biliyorsunuz zekatta 1/40, onda binde bir. Bakalım ne olacak? Karun malını hesapladı. Malından vermesi gereken zekat miktarı gözüne çok göründü. Cimrilik, hırs ve malı olan düşkünlüğü engel oldu ve zekatını vermedi. Halbuki binde birdi arkadaşlar. Yüzde bir değil bakın, binde bir. Yani 1 milyar lirası olan birinin 100 bin lira vermesi gibi düşünün. Neyse, İsrailoğullarından kalabalık bir insanı başına topladı ve onlara şöyle dedi. Siz Musa'ya her dediğine itaat ettiniz. Ama şimdi mallarınızı elinizden almak istiyor. O kalabalıktakilerden bazıları, ki zengin topluluğu, sen bizim büyüğümüzsün, dilediğini emret, onu yapalım dediler. Karun dedi ki, beni iyi dinleyin. Bir daha kimse onu dinlemeyecek. Kimse dinlemediği zaman da İsrailoğulları içinde rezil olacak. Yani itibarı sarsılsın. Neyse, plan yapıldı. Plan şu, köye yoldaki falanca kadını getirin dedi. Biz ona dedi, bolca para, mal, mülk verelim. O da Musa ile zina attım desin, bu iftirayı atsın. Eğer dedi böyle bir şey olursa o kadın, o zina iftirasını atarsa artık etrafımızdakiler Musa'yı dinlemezler aleyhisselam. Neyse, siz dedi o kadını benim yanıma getirin. Ayarladılar, kadını getirdiler. Musa aleyhisselama iftira atması karşılığında kadına o zamanın işte parasıyla 1000 dinar ve bir tas dolusu altın verdi. Ve plan yürürlüğe kondu. O gün Musa aleyhisselam hutbe vaaz ediyor. Diyor ki, kim hırsızlık ederse onun elini keseriz.

inanmayanlar şaşkın. Yine Karun dedi ki, bak İsrailoğulları senin kötü yoldaki falan falan kadınla zina yaptığını söylüyorlar. Böyle düşünüyorlar. Bunun üzerine Musa aleyhisselam sinirlendi ve o kadını oraya getirtti. Kadına dedi ki, bak kadın, denizi ortadan ikiye yaran ve Tevrat'ı indiren Allah Teala adına doğruyu söyle. Burada bir mucize oldu. Tam o sırada Allah Teala'nın yardımı yetişti. Kadın Musa aleyhisselamın bu sözlerinin tesirinde kalbinde ilahi bir heybet duydu ve şöyle dedi. Ey Allah'ın kendisiyle konuştuğu peygamber! Sana zina iftirası atmam için Karun bana şu kadar para verdi. Etraftakiler şaşırdı. Karun ve onun ortakları bu duruma ve o kadına çok öfkelendiler. Bunun üzerine Hazreti Musa aleyhisselam ağladı, secdeye kapandı ve Karun'u Allahu Teala'ya şikayet ederek şöyle dedi. Ya Rabbi, ben senin peygamberinsem benim için buna gazap et. Allahu Teala Musa aleyhisselama şöyle vahyetti. Sana itaat etmesini yere emrettim. Dilediğini emret. Ve Musa aleyhisselam İsrailoğullarına şöyle dedi. Ey İsrailoğulları! Allahu Teala beni Firavun'a gönderdiği gibi Karun'a da gönderdi. Karun'la beraber olanlar, yani onun tarafını tutanlar yerinde dursun. Benimle birlikte olanlar onun yanından ayrılsın. Ve o mucize gerçekleşecekti. Musa aleyhisselamın dediği gibi İsrailoğulları büyük bir kısmı Karun'un yanından uzaklaştı. 1-3-5 derken Karun'un yanında sadece 2 kişi kaldı. Daha sonra Hazreti Musa Karun'a, ''Ey Allah'ın düşmanı!'' dedi. ''İsrailoğullarının önünde beni rezil etmek için kötü yoldaki bir kadını bana zina iftirası atmaya teşvik edersin öyle mi?'' ''Ey yer!'' dedi. ''Bunları yakala yut!'' Musa aleyhisselamın bu emrinden sonra yer onları topuklarına kadar içine çekti. Etraftakilerin şaşkın bakışları, Karun ve yanındakilerin bu dehşeti gördükten sonraki hali ibretlikti. Yalvarmaya ve eman istemeye başladılar. Musa aleyhisselam onların dediklerine hiç aldırış etmeyerek yere tekrar emretti. Ey yer! Bunları yakala. Yer onları ilk önce dizlerine kadar, sonra göğüslerine kadar, sonra boyunlarına kadar içine çekti. Toprağın dışında sadece başları kaldı. Karun, Allah aşkına, akrabalık hakkı için diyerek yalvarmaya devam etti. Hiç o tarafa bakmadı Musa aleyhisselam ve ey yer, bunları tamamen yut, dedi ve yer tamamen onları yuttu. Şimdi böyle bir hadiseyi düşünün. Karun ve yanındaki 2 kişi, o zamanki işte yeryüzünün en zengini, toprağın dibinde böyle bir mucize üzerine mucize gerçekleşti. Hala ne oldu biliyor musunuz? Bu duruma şahit olan İsrailoğullarının akılsızlarından bazıları dediler ki, Musa var ya, Karun'un evine, hazinelerine, mallarına tek başına sahip olmak için Karun'a beddua etti. Yani hepsi şimdi Musa'nın olacak aleyhisselam. Bu sefer Musa aleyhisselam bunları duyunca Karun'un evinin, hazinelerinin neyi var neyi yok hepsinin yerin dibine batması için Allahu Teala'ya dua etti. Bunun üzerine yine Kasas suresinde buyurulduğu gibi bütün hazineler, evi, o develerin zor taşıdığı, hazinelerinin yer aldığı yerlerin anahtarlarıyla beraber nerede ne varsa hepsi yerin dibini boyuyor.

Ve peki ne oldu? Ah keşke Karun gibi olaydım, vay be ne zengin ya falan diye düşünenler, kıskananlar dediler ki biz dersimizi aldık, demek ki bu işler öyle değilmiş. Allah Teala kullarından dilediği kimselere rızkını bol verir, dilediğine az verirmiş, kısarmış. Allah'a şükürler olsun, bize lütfetmiş ki yerin dibine geçirilenlerden olabilirdik. Şimdi özetle durum bu. Buradan neyi anladık? Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatıldı? Hiç kesmeden o bölümü de sizinle paylaşalım, sonra hissemize geçelim. Buyruluyor ki, şüphesiz Karun Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı azgınlık etti. Biz ona anahtarlarını bile taşımanın güçlü bir topluluğa ağır gelecek hazinelerini verdik. Hani kavmi kendisine şöyle demişti: böbürlenme, çünkü Allah böbürlenip şımaranları sevmez. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara, dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez. Karun, bunlar bana bendeki bilgi ve beceriden dolayı verilmiştir, dedi. O Allah'ın kendinden önceki nesillerden, ondan daha kuvvetli ve daha çok mal biriktirmiş kimseleri helak etmiş olduğunu bilmiyor muydu? Suçlulukları kesinleşmiş olanlara günahları konusunda soru sorulmaz. Çünkü Allah hepsini bilir. Karun, ziyneti ve görkemi içerisinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzu edenler, keşke Karun'a verilen servet gibi bizim de servetimiz olsaydı. Şüphesiz o büyük bir servet sahibidir, dediler. Kendilerine ilim verilmiş olanlarsa, yazıklar olsun size. İman edip de iyi işler yapanlara Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlıdır, dediler. Ona da ancak sabredenler kavuşturulur, dediler. Sonunda onu da, sarayını da yerin dibine batırdık. Allah'a karşı ona yardım edebilecek adamları da yoktu. Kendisini savunup kurtarabileceklerden de değildi. Daha dün onun yerinde olmayı arzu edenler, vay, demek ki Allah kullarından dilediği kimselere rızkı bol verir ve dilediğine kısarmış. Allah bize lütfetmiş olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. Demek ki kafirler iflah olmayacak demeye başladılar. Değerli kardeşlerim, alacağımız bir hisse var. Her birimizin, kadın, erkek, yaşlı, genç, zengin, fakir, her birimizin, dinleyen herkesin alacağı ders şu: kalpleri çeviren Allah Teala'dır. Kendimize güvenmeyelim, hava atmayalım. Ne kadar ilim sahibiyim, ne kadar şöyle bir zatı tanıyorum, şöyleyim, böyleyim veya başkasını övmeyelim bu tür şeylerle. Her insan hata yapma, Allah muhafaza, imandan uzaklaşma potansiyeline, tehlikesine karşı açıktır. Allah Teala'nın sevdiği veli kulları hariç. O sebeple Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dualardan bir tanesini biz de yapalım. Bakın, Allah Teala'nın en sevdiği kişinin sık sık yaptığı dua: ey kalpleri çeviren Allah'ım, benim kalbimi dininde sabit kıl. Hep böyle dua edermiş. Yani biz kim oluyoruz da cennet, amiyane tabirle, çantada keklik ve bizim için garantiymiş gibi davranabiliyoruz? Bir korkumuz yok. Ayağım kayar mı, imanım gider mi diye. Karun ve nicelerinin şeytanın böbürlenmesi ve sonu da benzer değil miydi? Böyle dua ettiği zaman
hepimizin şaşırdığı gibi sahabeler de şaşırmış. Ey Allah'ın Resulü demişler. Kalbimi dininde sabit kıl dediniz. Siz de mi korkuyorsunuz? Ne buyurdu? Bana güvence veren hangi şeydir? Kalp, Rahman olan Allahu Teala'nın iki kudret parmağı arasındadır. Onu dilediği gibi çevirir. Tirmizi'de geçiyor. Yani insan Kur'an-ı Kerim'de kendisinden bahsedilen bu kişiden ibret almalı. Karun. İnşallah başka bir programda da diğer bahsedilen kişi var, Bel'am bin Baura. Onu da konuşuruz. Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğriltme, imandan ayırma, yolundan ayırma. İman ve ameli salih, hayırlı amelin yanında dünyanın geçici servetinin ne kadar değersiz olduğunu, efendim bilgiye ya da mala güvenerek, soya, sopa, tanıdıklara, birilerine güvenerek Allah Teala'nın verdiği nimetleri kendine mal etmenin, benim şurada tanıdığım var, ben şöyle zenginim, ben şuyum, bir cümlemi milyonlarca insan dinliyor ve ona uyuyor gibi gibi gibi. Azmanın ve şumarmanın nasıl bir felaketle sonuçlanacağı gözler önüne serildi. Bugün Kasas suresinden çok istifade ettik. Şununla bitirelim. Buyruluyor ki, işte ahiret yurdu. Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyen ve bozgunculuğu istemeyenlere veririz. En güzel akıbet muttakilerindir. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha üstün karşılık vardır. Kim bir kötülük getirirse ancak yaptıkları kadar ceza görürler. Şu yaşadığımız 2026'da da az veya çok bizde bir Karun mikrobu mevcuttur. Nasıl ki mikroplar bağışıklık sistemi düştüğü zaman ortaya çıkıyor, yani ölmüyorlar, uyuyorlar o zararlı efendim hücreler diyelim. Her birimizde Firavun da, Karun da, Nemrut da, hangi zalimler varsa bir miktar var ve bunlar birden üreyebilir. O sebeple bu anlatılanlardan istifade etmek lazım. Aman ne kadar sıkıcı şeyler İbrahim abi anlatıp duruyorsun ama aman kardeşim biraz sıkılın. Eğer sıkılıyorsanız, bunalıyorsanız biraz bunalın. Çünkü nefse ağır geldiğini işaret eder bu. Zaten nefis hayırlı şeyler istemiyor ki. Ne kadar geyik muhabbeti var, kahkaha var, zararlı şey var onu istiyor. Ama bazen de ruhunuz için bu programları dinlemeye çalışın, değil mi? Allah Teala ilk önce anlatanın bu anlattıklarından istifade etmeyi, siz kardeşlerimin istifade etmesini, hayatımıza uygulayabilmeyi ve bize verilen tüm nimetlerin sadece Allah Teala'dan geldiğini unutmadan, zekat düşüyorsa zekatı gönül rahatlığıyla veren, sadakasını veren, böbürlenmeyen, insanlara tepeden bakmayan ve bu dünyadan iman ile göçebilenlerden eylesin cümlemizi. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Şu vakte kadar bize kulak veren tüm kardeşlerimize, belki ilk defa dinleyenler de vardır, selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programının yeni bir bölümünde buluşabilmek ümidiyle, selam ve dua ile.

0: Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana Hac Umre...
2: Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac malzemeleri Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere

0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara mesut biçimle birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073 Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Reklamları dinlediniz.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bazen insan bir kapının önünde o kadar uzun bekler ki, artık kapıya değil kendi bekleyişine yorulur. Dua eder, susar, sabreder, ağlar, kalkar. Yeniden dener. Ama bir noktada içinden şu cümle geçer: artık olmaz. İşte bu cümle çok tehlikelidir. Zira insan olmaz dediğinde sadece bir ihtimali kapatmaz. Bazen kendi kalbinin Allah'ın kudretine açık olan tarafını da kapatır. Ve tam burada İbn Arabi'nin derin hikmet dünyası bize başka bir kapı gösterir. İbn Arabi'ye göre insanın gördüğü alem hakikatin tamamı değildir. Gözün gördüğü sınır Allah'ın kudretinin sınırı değildir. Aklın buraya kadar dediği yer ilahi tecellinin bittiği yer değildir. Sen bir şeyi imkansız görürsün. Ama imkansızlık çoğu zaman eşyanın hakikati değil, insanın dar bakışıdır. Sen kapı yok dersin. Ama Allah kapıyı bazen duvarda değil, kalbin teslimiyetinde açar. Sen bitti dersin. Ama gayb aleminde başka bir başlangıcın hazırlığı çoktan başlamış olabilir. Bugün İbn Arabi'nin tefekkür dünyasında tevekkülün derin kapısına bakacağız. Tevekkül nedir? Kalp Allah'a nasıl yaslanır? Olmaz dediğimiz yerde hangi perde iner? Allah'ın Fettah ismi kulun hayatında nasıl tecelli eder? Ve insan ne zaman gerçekten bırakmış olur? Sonuna kadar dinle. Belki de hayatında yıllardır açılmayan kapı dışarıda değil içeride açılmayı bekliyordur. Belki de sen kapının anahtarını kaybetmedin. Belki de anahtar olmaz dediğin cümlenin altında kaldı. İbn Arabi'nin hikmetinde kalp çok merkezi bir yerdedir. Ona göre kalp sadece etten bir organ değildir. Kalp ilahi tecellilerin aynasıdır. Kalp Hakk'ın nazar ettiği yerdir. Kalp görünmeyen hakikatlerin insanda yankı bulduğu manevi merkezdir. Bu yüzden kalp neyle dolarsa insan dünyayı onunla görür. Kalp korkuyla dolarsa en açık kapıyı bile tehdit gibi görür. Kalp ümitsizlikle dolarsa gelen rahmeti bile fark edemez. Kalp tevekkülle dolarsa kapalı sandığı yerde bile Allah'ın ince işleyişini sezmeye başlar. İbn Arabi'nin dünyasında insanın iç hali dış dünyadan tamamen kopuk değildir. İçerideki zan, niyet, korku, teslimiyet ve muhabbet insanın alemi okuyuş biçimini değiştirir. Bu yüzden tevekkül sadece sonuç beklemek değildir. Tevekkül kalbin Allah hakkında taşıdığı zannın temizlenmesidir. Bir insan Allah beni unuttu zannıyla beklerse bekleyiş ona azap olur. Bir insan Allah beni görüyor zannıyla beklerse bekleyiş bile ibadete dönüşür. Bir insan benim için hayır kalmadı zannıyla yaşarsa önüne çıkan küçük işaretleri bile göremez. Bir insan Rabbim benim bilmediğimi bilir haliyle yaşarsa kayıpların içinde bile bir terbiyeyi fark eder. İşte İbn Arabi'nin sırrı burada başlar. Dışarıdaki kapıdan önce içerideki kapı açılmalıdır. Kalbin Allah'a dair zannı değişmeden insan açılan kapıyı bile kapalı sanabilir. Şimdi düşün, bir mesele var. Yıllardır bekliyorsun, bir dua var. Cevabını göremiyorsun, bir yol var. Her denemende tıkanıyor, bir insan var. Kalbinde hala düğüm gibi duruyor, bir geçim derdi var. Bir sağlık meselesi var. Bir aile yükü var, bir gelecek korkusu var ve sen artık şunu söylüyorsun: bu iş olmaz. İşte bu olmaz kelimesi çoğu zaman insanın aklının duvarıdır. Ama Allah'ın kün emri senin aklının duvarlarına mahkum değildir. Allah bir şeye ol dediğinde sebepler bazen senin bildiğin yoldan dizilmez. Bazen Allah hiç hesap etmediğin bir insanı vesile eder. Bazen bir gecikme seni büyük bir yanlıştan korur. Bazen bir kayıp
seni daha büyük bir nasibe hazırlar. Bazen bir kapanış kalbini başka bir kapıya çevirir. Bazen bir hayır seni daha derin bir evete hazırlar. İbn Arabi'nin hikmetinde Allah'ın isimleri alemde tecelli eder. Fettah ismi kapıları açan demektir. Ama bu kapı sadece maddi bir kapı değildir. Fettah ismi kalpte de tecelli eder. Zihinde de tecelli eder. Kaderin düğümlü görünen noktalarında da tecelli eder. Bazen Fettah ismi bir iş kapısı açar. Bazen bir kalbin kilidini açar. Bazen bir hakikati anlamanı sağlar. Bazen yıllardır içinden çıkamadığın düşünce döngüsünü çözer. Bazen seni sana kapatan perdeleri kaldırır. Ve en derin açılış çoğu zaman şudur. İnsan Allah'a güvenemediği yeri fark eder. Bu fark ediş bile bir fetihtir. Bir insan ben Allah'a güveniyorum der. Ama kalbinin gizli tarafında hala kontrol isteği vardır. Şöyle olursa güvenirim. Bu kapı açılırsa inanırım. Bu insan dönerse rahatlarım. Bu mesele çözülürse huzur

bu güven şartlıdır. Tevekkül ise şartlı güven değildir. Tevekkül, kalbin Allah'ın hikmetine razı olmaya yaklaşmasıdır. Benim istediğim olmadı derken bile Allah'ın rahmetinden şüpheye düşmemektir. Tevekkül, karanlıkta yürürken bile yolun sahibini unutmamaktır. Tevekkül, sonucu bilmeden Allah'ın bildiğine sığınmaktır. Tevekkül, görünmeyeni inkar etmemektir. İbni Arabi'nin derin bakışında kul, alemi sadece sebeplerin düz çizgisiyle okumaz. Sebepler vardır. Ama sebeplerin ardında müsebbip vardır. Kapılar vardır. Ama kapıları açan Fettah vardır. Yaratılmış suretler vardır. Ama her suretin ardında Hakk'ın hükmü vardır. Bu yüzden tevekkül eden kalp sebebe bakar ama sebepte boğulmaz. Olayı görür ama olayı ilah edinmez. İnsanları duyar ama insanların sözünü kaderin son hükmü gibi kabul etmez. Bir doktor zor diyebilir. Bir insan imkansız diyebilir. Bir sistem mümkün değil diyebilir. Bir kapı yüzüne kapanabilir. Ama mümin kalp bilir. Bütün sebepler Allah'ın emri altında durur. Bir sebep kapanırsa Allah başka bir sebep yaratmaya kadirdir. Bir yol biterse Allah yolun kendisini yeniden yaratmaya kadirdir. Bir insan terk ederse Allah kalbe dayanma gücü indirmeye kadirdir. Bir dünya daralırsa Allah iç dünyada genişlik yaratmaya kadirdir. İşte olmaz denileni olduran kapı bu bakışta gizlidir. İnsan kendi dar hükmünden çıkar. Allah'ın sonsuz kudretine bakar. Ama burada ince bir ölçü vardır. Tevekkül, Allah'a kendi isteğini zorla kabul ettirmek değildir. Tevekkül, Allah'ın seçtiğine karşı kalbin edep kazanmasıdır. Bazı insanlar tevekkülü yanlış anlar. Ben tevekkül ettim, o halde istediğim mutlaka olacak sanır. Bu tevekkül değil, gizli bir pazarlıktır. Gerçek tevekkül şöyle der: Rabbim, senin kudretin sonsuzdur. Olmazı oldurursun. Ama ben senin hikmetine de teslimim. Bana hayırlı olanı ver. Hayırsız olana kalbimi esir etme. Bu cümle çok derindir. Bu cümlede hem ümit vardır, hem edep vardır. Hem Allah'ın kudretine güven vardır, hem Allah'ın hikmetine teslimiyet vardır. İbni Arabi'nin mana dünyasında kulun en büyük perdelerinden biri kendi benliğidir. Nefis, Allah'ın hükmüne değil, kendi arzusuna teslim olmak ister. Nefis der ki, benim istediğim olsun. Ruh der ki, Hak neyi murad ediyorsa onda hikmet vardır. Nefis der ki, bu kapı açılmazsa mahvolurum. Ruh der ki, kapıları açan Allah'tır. Kapı değil, Rabbim bana yeter. Nefis der ki, bu insan olmazsa ben eksilirim. Ruh der ki, beni tamamlayan kul değil, Allah'ın rahmetidir. Nefis der ki, bu sonuç gelmezse hayatım biter. Ruh der ki, hayatı veren Allah yeni bir anlamda verir. İşte tevekkül, bu iki ses arasında ruhun tarafını seçmektir. Ama bunu sadece ağızla söylemek kolaydır. Asıl mesele kalbin buna alışmasıdır. Kalp yıllarca korkuya alışmışsa, tevekkül ona ilk başta yabancı gelir. Kalp yıllarca kontrol etmeye alışmışsa, teslimiyet ona kayıp gibi görünür. Kalp yıllarca insanlardan güven beklemişse, Allah'a yaslanmak zaman ister. Kalp yıllarca ben halletmeliyim diye yaşamışsa, Rabbim bilir demek kolay olmaz. Bu yüzden tevekkül bir anda tam olarak inen bir hal değil, kalpte olgunlaşan bir makamdır. İbni Arabi'nin öğretisinde seyir, yani manevi yürüyüş vardır. Kul bir halden başka bir hale geçer. Korkudan emniyete, darlıktan genişliğe, zandan yakine, benlikten teslimiyete, sebeplere esaretten Hakk'a yönelişe. Bu yürüyüşte insanın en çok zorlandığı yer
perdeyi gerçek sanmasıdır. Olmaz bir perdedir, bitti bir perdedir. Ben yalnızım bir perdedir. Allah bana vermeyecek bir perdedir. Bu işin hayrı kalmadı bir perdedir. Perde kalktığında insan görür. Allah'ın rahmeti benim zannımdan genişmiş. Allah'ın kapısı benim gördüğüm kapıdan ibaret değilmiş. Allah'ın nasbi benim tuttuğum ihtimalle sınırlı değilmiş. Allah'ın zamanı benim acelemden daha hikmetliymiş. İşte bu fark ediş, tevekkül kapısının eşiğidir. Şimdi şunu düşün. Bir insan karanlık bir odada duruyor. Önünde tek bir kapı olduğunu sanıyor. O kapı açılmayınca mahvoldum diyor. Ama o odanın başka bir duvarında görünmeyen bir geçit var. İnsan karanlık yüzünden onu göremiyor. İşte bizim hayatta olmaz dediğimiz anların çoğu buna benzer. Biz tek kapıya bakarız. Allah bütün yolları bilir. Biz tek ihtimale tutunuruz. Allah gaybın bütün imkanlarını bilir. Biz bir kulun kararını son hüküm sanırız. Allah kalpleri çevirendir. Biz sebeplerin susmasını son sanırız. Allah sebepleri yoktan var edendir. Bunu bilmek kalbe büyük bir ferahlık verir. Ama bu ferahlık ucuz bir rahatlama değildir. Derin bir iman terbiyesidir. İbn Arabi'nin "Kalp hakkın tecelligahıdır" manasına gelen hikmeti burada çok önemlidir. Kalp ayna gibidir. Ayna paslanırsa yansıma bozulur. Kalp korkuyla, hırsla, kıskançlıkla, aceleyle, öfkeyle, dünyaya aşırı bağlanmakla paslanır. Paslı kalp Allah'ın rahmet işaretlerini bile yanlış okur. Bir gecikmeyi terk ediliş sanır. Bir imtihanı ceza sanır. Bir ayrılığı yok oluş sanır. Bir kapanışı son sanır. Ama kalp zikirle, teslimiyetle, muhabbetle ve hüsnüzanla arındıkça olaylara başka türlü bakar. Aynı gecikme bu kez hazırlık gibi görünür. Aynı imtihan terbiye gibi görünür. Aynı ayrılık koruma gibi görünür. Aynı kapanış başka bir kapının başlangıcı gibi görünür. Olay değişmemiştir. Kalbin aynası temizlenmiştir. İşte tevekkül kalbin aynasını Allah'a çevirir. İnsan artık sadece yokluğu görmez. Yokluğun içindeki hikmeti sorar. Sadece kapanan kapıyı görmez. Kapıyı kapatanın da açanın da Allah olduğunu hatırlar. Sadece kaybı görmez. Kaybın arkasında kalbe öğretilen dersi fark eder. Sadece bekleyişi görmez. Bekleyişin içinde olgunlaşan duayı hisseder. Tevekkülün gizli kapısı budur. Olayları Allah'tan bağımsız okumamak. Hiçbir şeyi başıboş sanmamak. Hiçbir kapanışı Allah'ın rahmetinden ayrı görmemek. Hiçbir imtihanı kalbin tamamen terk edildiği yer sanmamak. Bu noktada insanın olmaz kelimesi değişmeye başlar. Eskiden olmaz dediğinde karanlığa düşerdi. Şimdi benim gördüğüm yolla olmayabilir ama Allah dilerse başka bir yol açar der. Eskiden bitti dediğinde yıkılırdı. Şimdi benim bildiğim sayfa bitti, Allah yeni bir sayfa açabilir der. Eskiden kaybettim dediğinde tükenirdi. Şimdi ben neyi kaybettiğimi biliyorum ama Allah'ın beni neden koruduğunu bilmiyorum der. Bu cümleler tevekkülün dilidir. Tevekkül eden kalbin dili böyledir. Keskin hüküm vermez, Allah'a alan açar. Kendi aklının dar çemberine bütün kaderi hapsetmez. Her şeyin görünen yüzüne bakıp son kararını vermez. Rabbim, ben görüneni görüyorum, sen görünmeyeni de bilirsin der. İşte bu söz kalbi genişletir. Bir meseleye sıkıştığında hemen hüküm verme. İbn Arabi'nin derin bakışıyla söyleyelim.
surete takılı kalma. Sadece görünen biçime bakma. Her suretin ardında bir mana vardır. Her olayın ardında bir terbiye olabilir. Her bekleyişin ardında bir hazırlık olabilir. Her kapanışın ardında kalbi başka bir kapıya döndüren bir lütuf olabilir. İnsan surete takılınca daralır. Manayı arayınca genişler. Suret der ki, kapı kapandı. Mana der ki, belki bu kapı seni sana zarar verecek bir yoldan korudu. Suret der ki, bu insan gitti. Mana der ki, belki kalbini sadece Allah'ın dolduracağı bir boşluğa hazırladı. Suret der ki, dua kabul olmadı. Mana der ki, belki dua başka bir şekilde, başka bir zamanda, daha derin bir hayırla cevaplanacak. Suret der ki, ben yalnız kaldım. Mana der ki, belki kalabalıklar çekildi ki Allah'ın yakınlığını duyasın. Tevekkül, işte bu mana kapısına girmektir. Dışarıda aynı olay dururken kalpteki yorum değişir ve yorum değişince insanın hali değişir. Bir şeyi daha bil, tevekkül kader karşısında uyuşmak değildir. Tevekkül kalbin Allah ile diri kalmasıdır. Tevekkül eden insanın içinde derin bir uyanıklık vardır. O işaretleri daha dikkatli okur. Kalbindeki halleri daha iyi gözlemler. Nefsinin aceleciliğini fark eder. Korkusunun nereden geldiğini görür. Allah'a dair zannını temizlemeye çalışır. Duasını daha saf hale getirir. İşte İbni Arabi'nin hikmetinde gayb kapıları böyle anlaşılabilir. Gayb sadece bilinmeyen gelecek değildir. Gayb Allah'ın henüz sana açmadığı manadır. Sen bir olay yaşarsın, olayın manası o anda kapalıdır. Yıllar sonra açılır. Sen bir kayıp yaşarsın, o kaybın seni hangi felaketten koruduğunu yıllar sonra anlarsın. Sen bir gecikme yaşarsın. O gecikmenin seni hangi olgunluğa taşıdığını zamanla görürsün. Sen bir dua edersin. Cevabı beklediğin gibi gelmez ama o dua seni başka bir insana dönüştürür. İşte bazen duanın en büyük kabulü, istediğini almak değil başka bir kalbe dönüşmektir. Bu cümleyi iyi dinle. Bazen duanın en büyük kabulü, istediğini almak değil başka bir kalbe dönüşmektir. Eskiden panikleyen kalbin sakinleşir. Eskiden kopamayan kalbin özgürleşir. Eskiden dünyaya fazla bağlanan kalbin Allah'a döner. Eskiden olmazsa biterim diyen kalbin, Rabbim bana yeter demeye başlar. Bu küçük bir şey değildir. Bu kalpte açılmış büyük bir kapıdır. Şimdi tevekkülün pratik tarafına gelelim. Ama sıradan öğütler vermeyeceğiz. Bu bir iç murakabe olsun. Bir mesele seni çok sıkıştırdığında önce kendine şunu sor. Ben bu konuda Allah'a güvenmekten en çok nerede korkuyorum? Bu soru çok derindir. İnsan genelde ben tevekkül ediyorum der. Ama asıl korktuğu yeri görmez. Belki Allah'ın geciktirmesinden korkuyorsun. Belki Allah'ın istediğin şeyi vermemesinden korkuyorsun. Belki Allah'ın seni başka bir yola çevirmesinden korkuyorsun. Belki bırakırsan kaybedeceğini sanıyorsun. Belki kontrolü bırakınca her şey dağılacak zannediyorsun. İşte o korktuğun nokta senin tevekkül kapındır. Orada dur. Orayı saklama. Allah'a şöyle aç. Rabbim, ben sana güvenmek istiyorum. Ama kalbimin şu yeri hala korkuyor. O korkuyu senin rahmetinle yumuşat. Bu dua samimidir. Bu dua süslü değildir. İkinci adım, olmaz dediğin cümleyi yakala. Kendine sor, bu olmaz hükmünü ben hangi bilgiyle veriyorum? Bütün gaybı biliyor muyum? Bütün yolları gördüm mü? Bütün ihtimalleri kuşattım mı? Allah'ın hangi kapıyı ne zaman açacağını kesin olarak biliyor muyum?
Hayır, o halde olmaz yerine daha edepli bir cümle koy. Ben şu an yol göremiyorum ama Rabbim yolun da sahibidir. Bu cümle kalbi Allah'a açar. Üçüncü adım, Fettah ismini kalbine indir. Sadece dilinle ya Fettah deme. Kalbinle şunu hisset. Kapıyı açacak olan sadece görünen sebepler değildir. Kapının sahibi Allah'tır. Daraldığında ya Fettah de. Ama bunu aceleyle değil. Bir kapıya vurur gibi değil. Kapının sahibine sığınır gibi söyle. Ya Fettah, kalbime kapı aç. Ya Fettah, zihnimdeki düğümü aç. Ya Fettah, bana hayırlı olan yolu aç. Ya Fettah, kapalı sandığım yerde bana hikmetini göster. Dördüncü adım, kalbini sebeplerin gürültüsünden biraz çek. Her gün birkaç dakika sessizce otur. Kendine şunu hatırlat. Ben sadece görünen sebeplerden ibaret bir alemde yaşamıyorum. Allah'ın rahmeti benim görmediğim yerlerden de gelir. Bu tefekkür kalbin dar alanını genişletir. Beşinci adım, Allah hakkında hüsnü zanını koru. Hüsnü zan, her istediğinin hemen olacağına inanmak değildir. Hüsnü zan, Allah'ın sana zulmetmeyeceğine inanmaktır. Hüsnü zan, gecikmenin içinde hikmet olabileceğini bilmektir. Hüsnü zan, kapalı kapının ardında koruma olabileceğini kabul etmektir. Hüsnü zan, Allah'ın seni senin gördüğünden daha derin gördüğünü bilmektir. Bu beş adım, tevekkülü sadece söz olmaktan çıkarır. Kalbin haline dönüştürür. Şimdi metnin en derin yerine gelelim. İnsan neden tevekkül edemez? Zayıf olduğu için mi? Hayır. Çoğu zaman Allah'a güvenmek istemediği için değil. Kalbi daha önce çok kırıldığı için. İnsan birinden hayal kırıklığı yaşar. Sonra Allah'a güvenmekte de zorlanır. Bir dua gecikmiştir. Kalp incinmiştir. Bir kapı kapanmıştır. İnsan kendi içinde Allah'a karşı söyleyemediği bir kırgınlık taşır. Bunu kabul etmek kolay değildir. Ama birçok insanın tevekkül problemi aslında gizli bir kalp yarasıdır. İşte İbni Arabi'nin kalp merkezli bakışı burada şifa verir. Kalp temizlenmeden tevekkül derinleşmez. Kalp Allah hakkında yanlış zanlardan arınmadan güven büyümez. Kalp geçmişteki kırılmaları Allah'ın rahmetine teslim etmeden geleceğe güvenle bakamaz. Bu yüzden tevekkül aynı zamanda bir şifadır. Kalbin Allah'a yeniden güvenmeyi öğrenmesidir. Belki sen de içten içe şöyle diyorsun. Ben çok bekledim. Ben çok dua ettim. Ben çok yoruldum. Ben çok kapıdan döndüm. Ben artık nasıl güveneceğim? İşte cevap burada. Allah'a güvenmek, geçmişte yaşadığın acıyı yok saymak değildir. Allah'a güvenmek, o acının Allah'ın rahmetinden büyük olmadığını hatırlamaktır. Sen kırıldın. Ama Allah, kırılan kalbi de onarır. Sen bekledin. Ama Allah, bekleyişin içindeki duayı da bilir. Sen kaybettin. Ama Allah kaybın içinden yeni bir anlam yaratır. Sen karanlıkta kaldın. Ama Allah karanlıkta bile kalbe nur indirir. Tevekkül kalbin Allah'a yeniden açılma cesaretidir. Bazen insan kapısını kapatır. Bir daha umut etmeyeceğim der. Bir daha beklemeyeceğim der. Bir daha inanmayacağım der. Ama ruh derinden şunu ister. Rabbim, bana yeniden güvenmeyi öğret. Bu dua çok kıymetlidir. Şimdi sen de içinden söyle. Rabbim, bana yeniden güvenmeyi öğret. Bu cümle, tevekkül kapısına bırakılmış bir anahtar gibidir. Belki şu an hayatında bir olmaz var. Olmaz dediğin bir dua. Olmaz dediğin bir iyileşme.
olmaz dediğin bir kavuşma, olmaz dediğin bir iş, olmaz dediğin bir çıkış, olmaz dediğin bir ferahlık. Şimdi o olmaz kelimesinin üzerine Allah'ın kudretini koy. De ki, ben olmaz dedim. Ama benim sözüm son söz değil, son hüküm Allah'ındır. Bu cümle kalbi kendine getirir. Kul hüküm sahibi değildir. Kul sadece zanneder, bekler, ister, korkar, umut eder. Hüküm Allah'ındır. Ve Allah'ın hükmü geldiğinde, insanın imkansız dediği şey bir anda mümkün hale gelebilir. Ama yine dikkat et. Bu her istediğin aynen olacak demek değildir. Daha derin bir şeydir. Dilerse ondan daha hayırlısını verir. Dilerse kalbini o isteğin esaretinden kurtarır. Dilerse sana bambaşka bir ufuk açar. Dilerse olmaz dediğin şeyi oldurur. Dilerse olsun dediğin şeyi rahmetiyle engeller. Tevekkül bu ihtimallerin hepsinde Allah'a güvenmektir. İşte olgun tevekkül budur. Sadece mucize beklemek değil. Mucize gelmese bile Allah'ın hikmetinden kopmamaktır. Sadece kapı açılsın diye beklemek değil. Kapı açılana kadar kalbi Allah'ta tutmaktır. Sadece sonuç için dua etmek değil. Sonucu beklerken Allah'a daha yakın hale gelmektir. Bu bakış insanı derinleştirir. Artık tevekkül yüzeyde bir kelime değildir. Ruhun nefes aldığı bir hal olur. Şimdi kapanışa doğru İbn Arabi'nin hikmet dünyasından süzülen şu manayı kalbine bırak. Kalp neye yönelirse onunla şekillenir. Kalp korkuya yönelirse daralır. Kalp sebeplere takılı kalırsa yorulur. Kalp insanlardan medet beklerse kırılır. Kalp Allah'a yönelirse genişler. Kalp fettah olan Rabbe dönerse kapalı kapılarda bile edep bulur. Kalp halik olan Allah'ı tanırsa yoktan var eden kudretin hayatında da yeni yollar yaratabileceğini bilir. Bu yüzden kalbini olmaza değil Allah'ın kudretine çevir. Kalbini kapıya değil kapının sahibine çevir. Kalbini gecikmeye değil hikmete çevir. Kalbini kayba değil korunma ihtimaline çevir. Kalbini korkuya değil Allah'ın sana yeter oluşuna çevir. Ve her daraldığında şu zikri kalbinle söyle. Ya Fettah, bana hayırlı kapıyı aç. Ya Halik, yoktan var eden kudretinle kalbime yeni bir yol yarat. Hasbiyallahu la ilahe illahu. Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Bu zikirleri sadece dile yükleme. Kalbine indir. Bir kapı beklerken söyle. Bir konuda olmaz dediğinde söyle. Bir insanın sözü seni yıktığında söyle. Bir yol kapandığında söyle. Bir gece umutsuzluk geldiğinde söyle. Ve her söyleyişinde şunu hatırla. Ben kapıya muhtaç değilim. Ben kapının sahibine muhtacım. Ben sonuca muhtaç değilim. Ben Allah'ın rahmetine muhtacım. Ben bir kulun kararına mahkum değilim. Ben Rabbimin hükmüne emanetim. Bu idrak kalbe indiğinde tevekkül başlar. Ve tevekkül başladığında insan aynı bekleyişte bile başka bir insan olur. Daha sessiz, daha derin, daha güçlü, daha edepli, daha huzurlu, daha Allah'a yakın. Senin göremediğin yol Allah'ın bilmediği yol değildir. Senin kilit sandığın yer Fettah isminin tecellisine kapalı değildir. Kalbini dar hükümlerin elinden kurtar. Olmaz deme. Allah dilerse olur. Ama daha derinini de unutma. Allah dilerse senin olmasını istediğin şeyden daha hayırlı bir şeyi kalbine sevdirir. İşte tevekkülün sırrı budur. Sadece kapının açılması değil, kalbin Allah'a açılması. Allah bizi

0: Avza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
2: Burası Radyo

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin sürekliliğini, her türlü günahtan uzak ve salim olmayı, her türlü iyilik ve nimetleri, cennete girerek felaha ermeyi, yardımınla cehennem ateşinden kurtulmayı istiyorum. Hakim Deavat 1925.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Ümitsiz olma sakın, olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine bir bilgi sorulduğu halde bildiğini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Bursa ve çevresi için iki

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073 Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Bakara Suresi 255. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Kulun tevbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır. Buhari Davat 4, Müslim Tevbe 1-7-8.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet eyle. Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver. Yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et. Bana verdiğin nimetleri bereketli kıl. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz hükmü sen veriyorsun. Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın. İbn Hibban, Ed'iye 945.

Nidadan Gönüllere başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Allah-u Teala'nın rahmeti, bereketi, merhameti, affı her birimizin üzerine olsun. Amin. Nida'dan Gönüllere programına hoş geldiniz. Radyo Nida'da sesimizi duyan, en değerli sermayesi olan, vaktini yarım saatte olsa bize ayıran tüm dinleyicilerimize selam ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Değerli kardeşlerim, günümüzde çok şeyi biliyoruz ama çok şeyi az az biliyoruz. Evet, çok kişiyi tanıyoruz ama tanıdığımız o çok kişi hakkında az şeyler biliyoruz. Çok işten anlıyoruz, doğru, ama o işlerin hepsinden az az anlıyoruz. Halbuki az insanı tanısak ama öz tanısak, her işten anlamayabiliriz. Bir işten anlasak ama onu layıkıyla yerine getirebilsek ve çok şeyi bilmesek, bilmemiz, öğrenmemiz gereken belki az ama öz o bilgileri öğrenebilsek. İnşallah bilmemiz, öğrenmemiz, hayatımıza uygulamaya geçirmemiz gereken bir konuyla bugün birlikteyiz. Değerli kardeşlerim, insanın kazancının helal mi, haram mı olduğunun cevabını düşünmesi çok önemlidir. Bu topraklarda yüzyıllardır hep söylene gelmiş çok güzel bir söz vardır. Terlemeden ele geçenin bereketi olmaz evladım diye. Evet, birçok şeyin değiştiği gibi özlenen o değerlerin başında da alın teri geliyor, helal kazanç geliyor. Bunun hem tarihte hem de günümüzde çok örneklerini görebiliyoruz. Diyelim 10 lira maaş alan bir insan herkesin şaşıracağı şekilde çoluğuna çocuğuna bakabiliyorken, yetinebiliyorken 100 lira alan kişinin borçlar içerisinde yüzdüğüne şahitlik edebiliyoruz. Ama şöyle baktığımız zaman bize ne kadar acayip ve mantıksız geliyor, öyle değil mi? O nasıl geçiniyor? Onun 10 katı maaş olan nasıl geçinemiyor diye. Evet, bereket kalkmış durumda. Siz de farkındasınız. Maddi, manevi sancılarımız artmış durumda. Duygusuzluk, bencillik, sürekli bir yorgunluk, huzursuzluk ve günümüz kelimelerinin en önde gelenlerinden bir tanesi stresle baş başayız. Bunların sebebini biraz daha derinlerde aramak gerekiyor. İşin kökünde şunlar var. Bir Müslüman iki şeye dikkat etmek zorunda. Birincisi, helalden kazanacak, helalden yiyecek ve birilerine bıraktığı bir şeyler varsa da bunlar helal olacak. İkincisi, sorumlu olduğu ailesini, neslini de bu helal hassasiyetiyle yetiştirmeye çalışacak ve onlara esasen bunu miras bırakacak. Paradan çok daha önemli olan bu zihniyeti. Öyle ki birçok şeyi kendi üzerimize mal ediyoruz. Ben yaptım, ben kazandım, benim sayemde. Halbuki kazandığımız o para da, kendi irademizle kullandığımız para da bizim değil. Ne kadar bize garip gelse de insan dünyada rızkını yer. Paranın kaderi kişinin kaderine müdahil olur derler. Ne demek bu? Yani o kazandığın para senin nasıl kazandığına bağlı. Kazandığın para temiz mi, helal mi? Öyleyse zaten doğru yere harcanır gider. O parayı nasıl kazanıyorsa insan onun gittiği yere doğru gider. Eğer para helalden kazanılmışsa sahibini de helale götürür. Allah korusun, bile isteye haramdan kazanılmışsa sahibini de harama sevk eder. Bu yüzden paranın kaderi kişinin kaderine müdahildir der alimlerimiz. Bu öyle bir şeydir ki sadece helal haram, satılan ürünlerin haram olması veya bir hile karıştırılması da değildir. Örneğin dinimizde çok önemli bir gerçek vardır. O da bir ücret karşılığı çalışan işçinin veya memurun hangi işi yapması gerekiyorsa, kurallar neyse o işe girdiğinde ona riayet etmesidir. Örneğin 8 saat çalışması gerekiyorsa
bunu 5-6 saate indiriyor veya yapması gereken görevler varken bunları aksatıyor, nasıl olsa kimse görmüyor, duymuyor veya ispat edemiyor diye işi savsaklıyorsa bu da bir haram kazanca sebeptir. Evet, programımızın başında zamanımızda birçok huzursuzlukla karşı karşıya olduğumuzu anlatmıştık. Bunların temelinde helal ve haramın bu hassasiyetin kaybolması örnek gösterilebilir. Bir hadis-i şerifte şöyle buyruluyor: öyle bir zaman gelir ki, kişi malını helalden mi, haramdan mı kazandığına hiç aldırış etmez. Halbuki bu o kadar önemli bir şey ki, kazancın helal mi, şüpheli mi, yoksa haram mı olduğu, o uğraşıp durduğumuz ve sorguya çekilecek olduğumuz görevlerin, yani ibadetlerin kabul veya reddedilme sebebi olabilir. Yine hadis-i şerifte buyrulur: kazancı helal mi haram mı dikkat etmeden o kazandığı haram parayla hacca giden bir kimse, lebbeyk Allahümme lebbeyk, bu sözü söylediğinde kendisine semadan bir münadinin, sana ne lebbeyk ne de sadeyk, çünkü senin kazancın haram, azığın haram, bineğin haramdır, hiçbir sevap almadan günahkar olarak dön, hoşlanmayacağın şeyle karşılaşacağından dolayı üzül şeklinde karşılık verileceği beyan buyruluyor. Heysemi'de geçen bir hadis-i şeriftir. Cidden şu dünyada insan olarak eğer helal mi, haram mı hiç umursamadan ne kazanırsam şu dünyada kâr kârdır zannederse insan büyük bir hüsrana düçar olur. Bir mümin için helalden kazanılan bir kuruş haramdan gelecek milyonlardan kat kat daha kıymetlidir. İşte birkaç dakika önce vermiş olduğumuz örnekte az kazanan ama yine de yetinen matematikle çözülemeyecek olan bir problemin cevabıdır. O helal kazanç ve onun getirdiği bereket. Allah muhafaza, dualarımızın kabul edilmediğini, hatta bize geri döndürüldüğünü birkaç saniye düşünmek bile insanı ne kadar tedirgin ediyor. Öyle değil mi? Ya dualarımız kabul olmazsa, ya tevbelerimiz kabul olmazsa diye. Hatta birçok yerde görüyoruz değil mi? O kadar dua ettim, şunu yaptım, bunu yaptım, sadaka verdim ama yine de şu beladan kurtulamadım. Veya şu hastalığım geçmedi. Veya şu konuda dualarım kabul olmadı diye. Bununla ilgili her birimizin unutmamamız gereken, hatta tablo haline getirip karşımıza evin girişine koyup eve girip çıkarken okumamız gereken bir hadis-i şerif var. Buyruluyor ki, bir kimse Allah yolunda uzun seferler yapar. Saçı başı dağınık, toza toprağa bulanmış vaziyette ellerini açarak "Ya Rabbi, Ya Rabbi" diye dua eder. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, gıdası haramdır. Böyle birinin duası nasıl kabul edilir? Müslim ve Tirmizi'de geçer. İşte her birimizi kapsayan ve bizi kendimize getirmesine ümit ettiğimiz hadis-i şerif. Acaba ettiğimiz duaların kabul olmamasının sebebi olan bu durumla biz ne kadar haşır neşiriz? Değerli kardeşlerim, evet, nefse her ne kadar bugün zor gelse de insanın elinin emeğiyle kazandığı, döktüğü ter ile çoluğunun, çocuğunun veya kendi kursağından geçtiği kadar güzel bir nimet yoktur. İmtihan yurdundayız ya, ne kadar haramlar kısa yoldan para kazanmayı bize vaat etse de birilerini kandırarak, hak yiyerek zengin olma hayalleri nefsimizi buram buram sarsa da genele baktığımız zaman, ahirete baktığımız zaman bunun ne kadar beyhude bir çaba olduğunu anlayabiliyoruz. Yine şöyle buyruluyor Buhari'de geçen bir hadiste:
hiç kimse kendi elinin emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Yani ne dilenmeye, ne usulsüz bir şekilde daha fazla para kazanmak için haramlara bulaşmaya gerek var mıdır? Öyle ki bu iş o kadar ciddi ki bir hak dostu diyor, kişinin dindarlığı, namazı şöyle kılması, orucu böyle tutmasından değil, lokmasının ne kadar helal olup olmadığıyla orantılıdır. Ne kadar helal kazanca riayet ediyor, ne kadar haram kazançtan korkuyor, endişe duyuyor, şüphelilerden bile kaçıyorsa, dindarlığının ölçüsü de bir o kadardır. İnsanız sevgili kardeşlerim, böyle olduğu için de ne kadar hata yapsak da illaki bir bahane buluyoruz. Bugünün en çabuk başvurduğumuz bahanelerinden bir tanesi, bu zamanda böyle, o da böyle yapıyor, şunlar da aynısını söyledi diye sıradan görmeye çalışıyoruz ve başkalarının günahlarını görerek, ne var bunda, ben de aynını işliyorum diyerek tam da şeytanın en sevdiği işi yapmış oluyoruz. Bu zamanda temiz para kazanan mı var? Helal miydi, haram mıydı, dikkat etseydim şu arabayı, şu evi nasıl alırdım? Bak, herkes aynı hileyi yapıyor veya genelleştirelim. Bak o da faize bulaşmış. Şimdi herkes dedikodu ediyor gibi uzayıp gider konu. Halbuki bizim ölçü alacağımız şey o konuda nefsimize hoş gelen ve haram yoldan gidenler değildir. Eğer toplum için bir ölçümüz varsa, ölçümüz bellidir. Ashab-ı kiramdır. Ve bizim değişmeyen kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir ölçümüz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında uyguladığı ve bize tavsiye ettiği veya men ettiği şeylerdir. Tevbe suresinde de buyruluyor bu mevzu. Ve neden onları hala şu devirde örnek almamız gerekiyor? Arada geçen onca seneye, 14 asra rağmen. Buyruluyor ki, İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler, Mekkeliler ve Ensar yani Medinelilerle onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur. Bir de şimdiki halimize bakalım. Faiz neredeyse bir kazanç kapısı olarak görülüyor. Haram olduğu bilindiği halde ama şimdi 2025 yılındayız diye başlayan cümlelerle şimdiki zaman

zor zamanlarda temiz kalabilmenin de mükafatı çok çok daha kıymetli. Çünkü bir de hadis var bu konuda, hem Müslim'de geçiyor hem de Buhari'de geçiyor. Ne buyuruldu? Asıl muhacir, Allah'ın yasakladıklarını terk edendir. Yani bir yerden bir yere göç etmek, değil mi? Bildiğimiz anlamında hicret etmek. Ama aynı şekilde Allah Teala'nın yasakladıklarından bir tanesini dahi olsa, ben sırf Rabbim bunu yasakladı diye terk etmekte Allah'ın izniyle bir hicret sevabı insana verebilir. Bir haramdan kaçabilmekle. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bugün en önemli hicret Allah'a Celle Celaluhu ve Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem muhabbet ve dostluk konusunda hicret edebilmektir. O yolda yürüyebilmektir. Esas hicrette olabildiğince maalesef eklemeden duramadığımız şu günahlardan, masiyetlerden, boş işlerden uzaklaşıp samimi bir tevbeyle o salih amellere hicret edebilmektir. Neden? Çünkü 14 asır öncesinden bahsettik bakın. Biz şu anda, şu asırda yaşıyoruz ve kendilerinden uzaklaştığımız her asır daha da bir cahiliye devrine doğru gidiyor. Bir güneş düşünün, güneşe yakınlığıyla ısı artıyor, ne kadar uzaksanız o kadar o ısıya uzak kalıyorsunuz. Gezegenler gibi düşünün, Merkür'ün sıcaklığıyla Dünya'nın veya Neptün'ün sıcaklığı birbirinden farklı. 14 asır önce doğan o güneşin mesafe olarak eğer düşünecek olursak şu ana kadar ne kadar bir ısısının geldiğini az çok tahmin edebiliriz. Ama biz bu devirde o ısıyla beraber yapabildiğimiz her şeyden belki de 10 kat, 100 kat daha fazla ecir kazanacağız. Yeter ki adım atmayı bilelim, çabalayalım. Efendim, size bir menkıbe anlatacağım. Belki aranızda ilk defa duyanlar olacaktır. Hem de konu daha iyi akıllarda kalmış olur. Hak dostlarından Ebu Abbas Nihavendi'ye zengin talebelerinden biri gelmiş, hocam demiş. Ben zekatımı kime vereyim, kime vermem daha uygun olur diye sormuş. O zat da evladım demiş, gönlün kimde karar kılıyorsa zekatını ona ver. Teşekkür etmiş ve üstadının yanından ayrılmış o talebe. Yolu üzerinde dilenmekte olan bir âmâ görmüş. Gönlü ısını vermiş. Zekatı olan bir kese altını çıkarmış ve gözleri görmeyen o kişiye vermiş. Ertesi gün aynı yerden geçen talebe, bir önceki gün kendisine zekat verdiği o âmâyı başka bir âmâ ile konuşurken görmüş ve istemese de aralarında geçen şu cümleye şahit olmuş. Biliyor musun? Dün bana bir zengin geldi. Bir kese altın verdi, genç bir adam. Ben de meyhaneye gidip bir güzel demlendim sabaha kadar. Eyvah! Bu durum o talebenin öyle canını sıkmış ki doğruca hocasının yanına gitmiş. Bu olayı tam anlatmaya başlayacak ki hocası talebesinin konuşmasına fırsat vermeden sattığı külahının karşılığı olan bir akçeyi infak etmesi için kendisine uzatır. Evladım, sen dışarı çıkıp geliyorsun ya, şu bir akçede olsa bunu inşallah bir ihtiyacı olan kişiye ver, olur mu? Talebe diyeceğini söyleyemeden tamam der ve kendisine anlatıldığı gibi karşısına çıkan ilk kişiye hocasının verdiği akçeyi ulaştırır. Ancak içini kemirmeye başlar, bir merak vardır. O şahıs acaba kimdir? Merakla bir akçeyi verdiği kişiyi gizlice takip eder. Adamcağız biraz ilerideki bir harabeye girer. Sonra elbisesinin altından ölü bir keklik çıkarır ve yere bırakır. Talebe şaşkındır. Tam oradan ayrılacaktır ki talebe önüne geçer.

Çip sorar. Ey yiğit, Allah için doğruyu söyle. Bu gördüğüm ne haldir? Şuraya bıraktığın ölü keklik de nedir? Anlamıyorum. Adamcağız, kendisine akçeyi veren şahsı karşısında görünce, heyecandan kekeleyerek şunları söyler. Yedi gündür bir şey bulup da çoluk çocuğuma yediremedim. Ben ve hanımım sabrediyorduk. Ama çocuklarımın artık açlığa tahammülleri kalmamıştı. Buna rağmen dilenip insanlardan bir şey istemek de asla yapacağım bir iş değildi. Bunu yapamazdım. Bu ızdırap içinde kıvranırken senin görmüş olduğun çürümeye yüz tutmuş o ölü kekliği buldum. Ne yapayım? Mecburdum. Onu yemeleri için çocuklarıma götürecektim. İçimden de Allah Teala'ya yalvarıyordum. Ya Rabbi, halime ne olur yardım et. Bu durumdan beni kurtar diye. Tam duamı yaparken siz karşıma çıktınız ve o bir akçeyi verdiniz. Ben de Rabbime şükrederek zaten yenmeyecek durumda olduğunu bildiğim o ölü kekliği bu mezbeleye bıraktım. Şimdi pazara gidecek ve verdiğin akçeyle yiyecek bir şeyler alacağım, çoluğuma çocuğuma götüreceğim. Bunları dinleyen o talebe derhal hocasının yanına gider. Hocası yine o henüz bir şey söylemeden şöyle der. Evladım, demek ki sen kazancına şüpheli veya haram bir şeyin karışıp karışmadığına pek dikkat etmemişsin. Bu yüzden de verdiğin muhtaca dikkat ettiğin halde zekatın şaraba gitti. Zira kazanılan şeyler nereden ve nasıl elde edilmişse benzer şekilde elden çıkar. Nitekim senin bir kese altınına mukabil en son sana verdiğim tek akçenin salih bir insanın eline geçmesi de Allahu alem onun helalliğindendir. Aynen anlatıldığı gibi helal mi haram mı bunu bilmenin belki de en kolay yolu o kazancımızı nasıl sarf ettiğimize harcadığımıza bağlı. Buradan tahmin yürütülebilir. Günümüzde bir takım maddi zararlardan yakınıyoruz. Geçinemiyoruz, bereketimiz yok, borcumuz çok. Evet, elbette enflasyon, hayat pahalılığı, doymak bilmeyen insanların ortalığı karıştırması, fiyatların yükselmesi tamam. Bunlar yok demiyorum, lakin görünenler bunlar. Bunların ardında görünmeyen sebepler de olabilir. Yaşadığımız şu asırda özellikle toplumumuzun önemli bir kesiminde tıpkı tarihte helak edilen kavimlerde olduğu gibi ne ahiretin, ne helal haramın, ne adaletin, ne hak hukukun anıldığını görüyoruz. İffet yerle bir durumda, hileli ürünler, para kazanmak uğruna söylenen yalanlar, yeminler, rüşvet, faiz, kumar, malları stoklamak, daha neler neler. İşte alimlerimiz diyor ki, burası çok önemli. Çünkü bu günahlar, buna benzer anlatamadığımız belki de sayamadığımız günahlar, Allah Teala'nın yardımının kesilmesine, bereketin kaldırılmasına sebep olabilir. Yani bunlar başıma geldi ama nasıl başıma geldi? Bir kaza düşünün, tamam bu kaza oldu ama neden oldu? Hangi yanlış, hangi arıza, hangi tedbirsizlik? Belki de bu yanlışlarımız yüzünden bunlar başa geliyor. Peki bunları telafi edebilir miyiz? Bir kazayı geri getiremezsiniz. Ölen bir insanı da ama yanlışlardan ölmeden önce dönebilmek mümkündür. Diyorlar ki bunları telafi etmenin yolu da evet fert olarak helali aramak, ama toplum olarak da bu yanlışlardan vazgeçmek, tevbe edip halimizi düzeltmeye çalışmak. Zaten bunun belirtilerini de çok rahat görüyoruz. Artık psikolojik denilen rahatsızlıklar öyle bir artıyor ki,
Hani fakiri anlayabiliyorsunuz, imkan yok bir şeye. Ama varlık içinde yüzenler, sözüm ona. Şu an varlık içinde yokluk çekiyorlar, bolluk içinde sıkıntı yaşıyorlar. Belki istedikleri birçok şey var ama hala bir bunalım söz konusu. Günümüzde daha fazla, daha fazla, daha fazla kazanma hissi körüklendikçe, fakir, fukaranın mahzun bakışlarını aldırmadan, ihtiyaç sahiplerine, gariplere adeta ''Bak ben nasıl yiyorum, bak ben nasıl giyiniyorum, bak ben nerede oturuyorum, senin var mı?'' diye konuşan 3-4 yaşındaki çocuk aklıyla görgüsüzce birçok şeyi teşhir etmiyor muyuz? Dolayısıyla kardeşlerim, insanın kazancıyla mutluluğu da doğru orantılı. Göz hakkı diye bir şey vardır. Şimdi gerçi çoğu şeyin unutulduğu gibi o da gitti. Mesela annem anlatırdı, evladım öyle karı koca yol ortasında el ele yürümezdi. Ne bileyim, bir hanımefendi kahkahayla kendinden geçercesine gülmezdi. İnanmayan insanlar dahi Ramazan ayı geldiğinde sokakta bir şey yemez içmezler, hatta çocuklarına tembihte bulunurlardı. Susasan bile ne olur arkadaşlarına görünmeden gel de onların canı çekmesin. Neden sokakta karı kocalar şen şakrak el ele hoplaya zıplaya yürümüyorlardı? Eşini kaybetmişler olabilir, evlenemeyenler olabilir ve kendin içinde nazar çekebilirsin mübarek. Öyle sokakta envai çeşit şeyi insanların gözüne soka soka, amiyane tabirle, yemek yoktu. Bir hak vardı, göz hakkı vardı. Şimdi sosyal medyada övüne övüne, böbürlene böbürlene bunları teşhir ediyoruz. Allahu Teala uyanmayı nasip eylesin. Helal, temiz ve alın teri döktüğümüz kazançları bereketli kılsın. Dolaylı olarak da olsa boğazımızdan geçen birçok sebepten, mazeretten dolayı eğer işlediğimiz o bile bile yediğimiz haramlar varsa da Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri af buyursun ve bir daha o haramlara bizleri döndürmesin. Kendisinden başkasına muhtaç eylemesin. Biliyoruz ki ne olursa olsun dünyada hiçbir isteğimiz tamamlanmayacak. Bizden öncekilerin şu mezarlıklara baktığımızda hiçbir tanesinin işinin tamamlanmaması gibi, tüm ölenler mutlaka bir şeyleri istemişlerdi de yaşları kaç olursa olsun, durumları ne olursa olsun yarıda kalmıştı. Ya Rabbi, yanına kul haklarından kurtulmuş, helalleşmiş, ibadetlerini elinden geldiğince samimiyetle yapmış, insanların kalplerini kırmadan, dökmeden, senin yolunda samimi olarak yaşamış, insanlara faydalı olmuş ve senin rızanı kazanmış bir şekilde ölmeyi cümlemize nasip eyle. Amin, amin, amin. Değerli kardeşlerim, geldik programımızın nihayetine. Sağ olun, pür dikkat, bir yandan çalışırken, iş yaparken, elinizden geldiğince takip etmeye çalıştınız. Her birinize vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Radyo Nida'da, Nida'dan Gönüllere programında, yeni bir programda inşallah tekrar buluşabilmek ümidiyle. Yüce Allahu Teala'dan kendim ve sizler için mağfiret diliyorum. Eğer şu anlatmaya çalıştıklarım gerçeğe yakın olmuşsa, etkilenmişseniz, bu Allahu Teala'nın lütfu sayesinde olmuştur. Eğer hata ettiysem, anlattıklarım size geçmemişse, bu da kendi nefsimdendir, cehaletimdendir ya da bir türlü peşimizi bırakmayan o şeytanın vesvesesindendir. Sizlere öğüt verip de bu öğütleri kendim uygulayamamaktan, size anlatırken kendimi unutmaktan da Allah Teala'ya sığınıyorum. Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Nida'dan gönüllere sona erdi. Programı hazırlayan ve sunan İbrahim Soydan Erdem.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. İsra gecesinde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem şarap ve süt dolu iki kadeh getirildi. Resul-i Ekrem bunlara baktı ve sütü aldı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Seni fıtrata yönelten Allah'a hamdolsun. Eğer şarabı almış olsaydın ümmetin azacaktı," dedi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hep hayalinizde taşıdınız Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
6: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073 Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selahattin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve Kerim Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Tirmizi, Deavat 67.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de. Zümer Suresi 61. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse sabah ve akşam mescide, camiye giderse, her gidişinde Allahü Teala onun için cennette ziyafet hazırlar. Buhari Ezan 37, Müslim Mesacit 285.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
2: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Duran Kuyumculuk ailesi olarak 5. yılımızı kutluyoruz. Her yıl daha da büyüyerek sektörün öncü firmalarından biri olmamızı siz değerli müşterilerimize borçluyuz. 5. yılımıza özel maliyetine satışlarımız başladı. Aynı zamanda eski ürünlerinizi yeni ürünlerle değiştiriyoruz. Siz değerli müşterilerimizi kampanyalarımızdan yararlanmanız için mağazalarımıza bekliyoruz.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
5: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
6: Varlık senin, ne can bulur, kalp seninle huzur bulur.
5: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
7: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler: Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. hareket yeri Gökdere metro çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073 0540 224 1073.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
8: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, sura üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir. Bir de bakarsın onlar kalkmış bakıyorlar. Zümer Suresi 68. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse evinde güzelce temizlenir, sonra Allah'ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah'ın evlerinden birine giderse, attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder. Diğer adımı da onu bir derece yükseltir. Müslim Mesacit 282.
5: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: "Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün."

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz, haydi ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyo Nida.

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın, çok yücesin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından, senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim Salat 222.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla

0: olan hac malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini, zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla...
1: Döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Radyo Nida olarak sizleri tarihin ihtişamı, maneviyatın huzuru ve eşsiz güzellikleriyle İstanbul turuna davet ediyoruz. Boğaz'ın serin esintisi, Selatin camilerin huzuru, tarihi çarşıların canlı atmosferi ve unutulmaz bir gezi deneyimi bu yolculukta sizleri bekliyor. Rehberlerin yerinde anlatımlarıyla gezilecek yerler. Çamlıca Camii, Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Kız Kulesi fotoğraf çekimi, Eyüp Sultan Camii, Mehmet Emin Tokadi, Zembilli Ali Cemali, Zeyrek Camii, Fatih Camii, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Hasırcılar Caddesi, Rüstem Paşa Camii, Eminönü Sahil Gezintisi, Ahi Çelebi Camii, Boğaz'da Tekne Turu. Tarih 13 Haziran Cumartesi. Hareket yeri Gökdere Metro Çıkışı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0540 224 1073. 0540 224 1073. Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
3: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
2: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073. 0540 224 1073.
4: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, karanlık gecelerde mescitlere yürüyerek giden kimselere kıyamet gününde tam bir nura kavuşacaklarını müjdeleyiniz. Ebu Davud Salat 50, Tirmizi Salat 166.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kılacağı namaz sizden birini yerinde tuttuğu, ailesine dönmesine engel olduğu sürece o kişi namazda sayılır. Buhari Ezan 36, Müslim Mesacit 275, Ebu Davud Salat 20.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
3: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Gönüllere huzur veren radyo. Huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Bütün mevcudatın yegane yaratıcısı. Sen melikler meliki. Sen yüceler yücesi. Alemlerin sahibi. Allah Celle Celaluhu.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
3: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimizin adıyla başlıyor, ona hamdü senalar ediyoruz. Sevgili peygamberimize, aline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Ve adıyla başladığımız bu programımızın feyizli ve bereketli olmasını yine Mevlamızdan niyaz ediyor. Onun selamı, rahmeti ve bereketinin hepinizin üzerine olmasını yine ondan diliyoruz. Yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programında sizlerle beraberiz. Bugün Nisa suresinin 136 ila 141. ayetlerinin tefsirini İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Ruhul Beyan Fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden işlemeye, incelemeye çalışacağız. Kıymetli dinleyenlerim, her zaman olduğu gibi bu ayeti kerimelerin tilavetini sizlere aktaracak, ondan sonra sohbetimize başlayacağız inşallah.

Aziz dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerden hasıl olan sevabı sevgili peygamberimiz başta olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın, ashab-ı kiramın, ehli beytin, ezvacı tahiratın, Bedir ve Uhud'da şehit olan şühedai İslam'ın öncüleriyle birlikte bütün şehitlerimizin, gazilerimizin ruhlarına, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının ervahına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına Rabbimiz Teala'nın vasıl eylemesini niyaz ediyoruz. Amin ya Rabbel Alemin. Aziz dinleyenlerim, Nisa suresinin 136. ayeti kerimesiyle bugünkü sohbetimize başlıyoruz. Mevlamız Teala bu ayeti kerimede bizlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, o tam manasıyla sapıtmıştır. Kıymetli dinleyenlerim, müfessirimiz diyor ki, ayet-i kerimedeki ey iman edenler ifadesinde hitap bütün Müslümanlaradır. Allah'a, peygamberine ve peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirilmiş kitaba iman edin ifadesiyle bu imanınız üzere sabit ve daim olun denilmektedir. İmandaki itminan yani huzur ve yakininizi yani sağlam inancınızı artırın. Yahut bazılarının imanı icmali olduğu için ayetin manası zikrolunan şeylere tafsili olarak da iman edin demektir diyor müellifimiz. Eğer neden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirilen kitap hakkında Rabbimiz nezzele ifadesini kullandı? Daha önceki peygamberlere indirilen kitap hakkında ise enzele buyuruldu denilirse şöyle cevap veririm diyor müellifimiz. Çünkü Kur'an kendinden önceki kitapların aksine peyderpey parça parça indirilmiştir. Onun için bu manayı ifade eden nezzele fiili kullanılmıştır. Diğer kitaplar ise bir defada indirildiği için enzele fiili kullanılmıştır. Ayetteki ilk kitaptan kasıt Kur'an-ı Kerim, ikinciden kasıt ise bütün semavi kitaplardır. Kitaplara imandan maksat, bu kitaplardan her birinin Allah'ın dininde vaz olunan emir ve nehilere ümmetini irşad etmesi için Allah Teala tarafından belirli bir peygambere gönderilmiş olduğuna inanmaktır. Yoksa bu kitapların her birine teker teker inanmak kastedilmemiştir. Bilakis bu kitabın hususiyetine inanmak mevzu bahistir. Yine bu kitaplara imandan maksat, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirilen kitaba imanda toplanmıştır. Buradaki hitabın münafıklar için olduğu da söylenmiştir. Sanki şöyle denilmiştir: ey sadece dilleriyle iman ettiklerini söyleyen münafıklar, dillerinizle olduğu gibi kalplerinizle de iman ederek samimi müminler olun. Buradaki hitabın ehli kitabın müminlerine olduğu da söylenmiştir. Çünkü rivayet edildiğine göre İbn Selam ve arkadaşları, ya Resulallah, biz sana, kitabına, Musa aleyhisselama, Tevrat'a ve Uzeyr'e iman edip bunun dışındakileri inkar ederiz demişlerdir. Bunun üzerine işte bu ayet inmiştir. Bu takdirde ayetin manası şöyle olur: bütün kitaplara ve peygamberlere iman edin. Çünkü bir kısmına iman,
iman değildir. Ayet-i Kerime'de geçen kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse, yani kim bunlardan birini inkar ederse demektir. Çünkü bunların bir kısmını inkar, tamamını inkar sayılır. Görmez misin? Ayetin başında imanla ilgili olarak Allah'a, kitaplara ve peygamberlere iman zikredildi. İnkar konusunda ise melekler ve ahiret günü ilave edildi. Bunun sebebi bunlardan birini inkar etmekle de imanın gerçekleşmeyeceğinin açıklanmasıdır. Kitap ve peygamberlerin çoğul olarak getirilmesi, onlardan birini inkar etmenin tamamını inkar etme anlamına geleceği içindir. Ayetin başında peygamberin kitaptan önce zikredilmesi, kitabın onun adına indirilmiş olmasındandır. Ayetin sonunda meleklerin ve kitapların peygamberlerden önce getirilmesinin sebebi ise, kitapların indirilmesinde meleklerin Allah ile peygamberler arasında vasıta olmaları sebebiyledir. Ayette geçen tam manasıyla sapıtmıştır ifadesi, yani o artık kendi yolunu bulamayacak şekilde maksadından tamamen uzak bir sapıklığa düşmüştür. Denilir ki insana vacip olan ilk şey Mevlasını marifettir. Yani Allah'ı bilmektir. Bir diğer ifadeyle her insanın Allah Teala'yı delil ve bürhan ile bilmek için çalışması gerekir. Çünkü İmam-ı Azam'a göre mukallidin imanı sahih olsa da o kişi nazar ve istidlali terk etmesi sebebiyle günahkar olur. Yani imanını tahkik seviyesine ulaştırabilmek için ve Cenab-ı Hakk'ın varlığına etrafındaki bu kadar delile rağmen kayıtsız kalıp da taklidi imanını tahkike yükseltememiştir. İnsan için gerekli olan ilk şey hüccet ve burhan, daha sonra müşahede ve iyan, en sonda Rahman olan Mevlasının gayrısından uzaklaşmaktır. Avamın imandaki mertebesi hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, öldükten sonra dirilmeye, cennet ve cehenneme, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır diye buyurduğu gibi gaybi imandır. Yani görmediği şeylere iman etmektir. Mesnevi'de şöyle denilmiştir diyor müellifimiz ve bir beyit aktarıyor bizlere aziz dinleyenlerim. Kul efendisinin huzurunda değilken de kulluğunu korursa, itaatten çıkmazsa bu kulluk ne iyidir ne hoştur. Kulluk ve iman şimdi makbuldür. Ölümden sonra her şey meydana çıkınca inanmak bir işe yaramaz. Müellifimiz bu kez havas olan kimselerin imandaki mertebesini iman-ı iyani, yani ihsan derecesindeki imandır. Görüyormuşçasına iman. Şöyle ki Allah sıfatlarından biriyle kuluna tecelli edince kulun vücudundaki bütün uzuvları Allah'a teslim olur. Böylece daha önce kalbiyle inandığı şeyi nefsi inkar ediyorken artık bütün zerreleriyle iyan, yani ihsan derecesinde görüyormuşçasına iman etmiş olur. Cenab-ı Hak dağa tecelli ettiğinde onu paramparça kıldı ve nefis Musa'sı baygın olarak yere düştü. Nefis bu makamda Musa aleyhisselam yerindedir. Ve Musa aleyhisselam kendine geldiğinde ben sana tevbe ettim ve ben sana inananların ilkiyim dedi. İmanda Allah'ın en seçkin kullarının, yani ahas yahut havasul havas mertebesi imanı iyanidir. Yani aynel yakin mertebesidir. Bu da
celal sıfatının tecellisinin kuvvetiyle benlik hicaplarının ortadan kalkmasından sonra gerçekleşir. Onu celal sıfatıyla fena fillaha, cemal sıfatıyla da beka billaha erdirir. Artık onun için hiçbir mekan kalmaz. O ayında, yani aynel yakinde olur. Böylece onun imanı, iman-ı ayni, yani aynel yakin iman olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Miraç gecesindeki hali de böyleydi. O Kabe Kavseyn'e ulaştığında eyin, yani mekan makamındaydı. Ama Allah'ın yardımı ona ulaşıp da varlık aleminden aynel yakin alemine veya daha yakına ulaştığında Allah Celle Celaluhu kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti ayetinde buyurulduğu üzere, böylece o peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene, yani onun sıfatlarına iman etti ayet-i kerimesinde ifade edildiği üzere, sıfatları Allah'ın sıfatlarına, zatı onun zatına iman etti. Bütün varlığı zatı ve sıfatlarıyla aynel yakin bir imanla Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Allah'a iman etti. O da müminlere haber verdi de onlar da iman ettiler. Yani onlar da varlıklarının hüviyetine, künhüne, yaratıcısına iman ettiler. Bu kısım Ettevilatun Necmiye'den alınmıştır diyor müellifimiz Bursevi Hazretleri. Ve sözlerini şöyle tamamlıyor. İşte gerçek iman budur. Allah bizi ve sizi bununla rızıklandırsın. Biz de amin diyoruz aziz dinleyenlerim müellifimizin bu duasına. Ve sözlerine bir Mesnevi'den aldığı beyitle müellifimiz ara veriyor. Şöyle denilmiş Mesnevi'de: Bayezid zamanında bir kafir vardı. Ona kutlu bir Müslüman şöyle dedi: Ne olur Müslüman olsan da kurtuluşa ersen, ululuklar bulsan. Kafir dedi ki: Eğer Müslümanlık Şeyh Bayezid'in Müslümanlığıysa ben ona güç yetiremem. O benim çabalarımdan çok üstün durumdadır. Dine, imana inanmıyorum ama onun imanına tam imanım var. Ağzım adam akıllı mühürlü, iman edemem ama gizliden gizliye onun iman ettiğine inanıyorum. Yok eğer iman sizin imanınızsa ona ne meylim var ne de iştahım. İmana aşırı meyli olan sizi gördü mü soğur, kesilir. Çünkü sizin imanınızdan insan yalnız bir ad görür, mana ise yok. Nasıl olur da çöle kurtuluş yeri denilir? Kul bu tecrid ve tefride ancak zikir ve tevhidle ulaşır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anha tavsiyesinde şöyle buyurmuştur: Ey Ali, tevhidi muhafaza et. Çünkü tevhid benim sermayemdir. Salih amel işlemeye devam et. Çünkü bu benim işimdir. Namaz kıl. Çünkü namaz gözümün nurudur. Hakkı zikret. Çünkü o gönlümün zaferidir. İlmi elde et. Çünkü o da benim mirasımdır. Allah'ım, bizi de bu mirastan mahrum bırakma diye yine dua ile bitiriyor müellifimiz ayet-i kerimeye dair söylediklerini. Kıymetli dinleyenlerim, bundan sonra gelen Nisa suresinin 137. ayetinde Rabbimiz Teala yine şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. İman edip sonra inkar edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını arttıranları Allah ne bağışlayacak ne de onları doğru yola iletecektir. Müellifimiz diyor ki, iman edip ifadesiyle Hz. Musa aleyhisselama inanan Yahudiler kastedilmiştir.
sonra buzağıya taparak inkar edenleri, Musa aleyhisselam Tur-i Sina'dan döndükten sonra yine iman edip daha sonra İsa aleyhisselam ve İncil'i tekrar inkar edenleri, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi inkar ettikleri için sonra da inkar edenleri, sonra da inkarlarını arttıranları denilerek, bütün bunları Allah küfürlerinde devam ettikleri müddetçe ne bağışlayacak ne de onları doğru yola iletecektir. Onları İslam yoluna muvaffak kılmayacaktır. Fakat ceza olarak onları küfürleri üzere yardımsız ve perişan bir halde bırakacaktır. Eğer Allah bir defa inkar eden kişiyi bağışlamaz, öyleyse bu ayetteki sonra inkar ettiler, sonra yine inandılar, sonra inkar ettiler buyurulmasının manası nedir diye sorulursa cevabı şöyledir. Kafir iman ettiğinde küfrünün bağışlanacağı söylenmiştir. Ama bundan sonra tekrar inkar ederse o zaman birinci küfrü bağışlanmamış olur. Böylece o kimse küfrün bütününden hesaba çekilir. Kıymetli dinleyenlerim, ardından gelen 138. ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Münafıklara kendileri için acı bir azap olduğunu müjdele. Ayeti kerimede geçen münafıklara acı bir azabın kendilerinin olacağını müjdele ifadesi, öyle ki o azabın elem ve ızdırabı kalplerine ulaşacak, bu da ayetin münafıklar hakkında indiğine delalet ettiğinden dolayıdır. Çünkü onlar zahiren iman ediyorlar, daha sonra gizlice inkar ederek ısrarla nifakta ve müminlerin arasını bozmakta diretiyorlar. Ayette geçen uyar ve haber ver değil de bunların yerine müjdele buyurulması münafıklarla alay etmek içindir. Kıymetli dinleyenlerim, yine bu ayeti kerimeden sonra gelen 139. ayeti kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Müminleri bırakıp da kafirleri dost edinenler, onların yanında izzet yani güç ve şeref mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. Ayet-i kerimede geçen müminleri bırakıp da kafirleri ifadesiyle, yani Yahudileri dost edinenler, münafıklar yardımda ve nusrette samimi müminleri bırakıp Yahudileri dost ediniyorlar. Gerçekten münafıklar Yahudilerle dostluk kuruyorlar ve birbirlerine, Muhammed'in işi yani dini tamam olmaz, Yahudileri dost edinin diyorlardı. Onların yanında izzet mi arıyorlar ifadesiyle ayet-i kerimede, yani kafirlerle dostluk kurarak onlarda kuvvet ve galibiyet mi bekliyorlar? Onlar Allah katında zelil kimselerdir. Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. Durum onların zannettikleri gibi değildir. Onların görüşleri batıl olup ümitleri boşa çıkacaktır. Şerefin, izzetin tamamı Allah Teala'nın katındadır. Allah Teala'nın kendileri için şeref ve üstünlük yazdığı Allah dostlarından başkası için şeref ve üstünlük yoktur. Allah Teala Celle Celaluhu bu hususta izzet, şeref Allah'a, Resulüne ve müminlere aittir buyurmuştur. Münafikun suresinin 8. ayetinde. Bu ayet şeref vermenin noksanlardan münezzeh olan Allah'tan başkasına ait olamayacağını ve bu şereften başkasının faydalanmasının da imkansız olduğunu belirtmektedir. Kıymetli dinleyenlerim, geliniz burada sözlerimize bir ara verelim ve İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin divanında yazmış olduğu şiirlerden birini sizlere
ilahi olarak aktaralım. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah.

Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Nisa suresinin 140. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. O Allah kitapta size şöyle indirmiştir ki, Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bundan başka bir söze dalıncaya, yani başka bir konuya geçinceye kadar kafirlerle beraber oturmayın. Yoksa siz de onlar gibi olursunuz. Elbette Allah bütün münafıkları ve kafirleri cehennemde toplayacaktır. Ayet-i kerimede geçen o Allah kitapta şöyle indirmiştir ki ifadesinde, buradaki hitap münafıklaradır diyor müellifimiz ve müfessirlerin şöyle dediğini aktarıyor bizlere. Mekke müşrikleri toplantılarında Kur'an'dan alaylı bir şekilde bahsediyorlardı. Bu hususta Allah Teala Mekke'de nazil olan En'am suresinde şu ayeti inzal buyurmuştur. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğün zaman, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzak dur. En'am suresi 68. ayet. Ayrıca Mekke'deki müşriklerin yaptığı bu münasebetsizliği Medineli Yahudi hahamlar da yapıyordu. Münafıklar onlarla beraber oturuyor, onların batıl sözlerine katılıyor, muvafakat ediyorlardı. Allah da bu münafıklara hitaben, Allah kitapta size indirmiştir ki diye başlayan bu ayeti kerimeyi indirdi. Yani Allah daha önce size öyle yapmayın diye Mekke'de de ayet indirmişti. Ayrıca bu ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an'daki hitap ona yöneltilmiş olsa bile umumu şamil olduğuna delalet eder. Yani hükmünün genele yayıldığını bizlere işaret eder diyor müellifimiz. Yine ayet-i kerimede Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bundan başka bir söze dalıncaya kadar onlarla beraber oturmayın denilmektedir. Ayetten anlaşılmaktadır ki diyor müellifimiz, onlardan yüz çevirip onlarla oturmamanın sebebi, onların Allah'ın ayetleriyle alay etmelerini bilmeleridir. Öyleyse onlar inkar ve alayın dışında bir söze daldıkları zaman onlarla sohbet etmek caizdir. Ve ayet-i kerime şuna da delalet etmektedir. Onlardan yüz çevirmekten kasıt sadece kalben değil, bizzat yüz çevirerek onların yanından kalkmak suretiyle onlara muhalefet etmektir. Ve ayet-i kerime, yoksa siz de onlar gibi olursunuz diye buyuruyor. Yani o esnada onlarla oturmaya devam ederseniz küfür açısından Yahudiler gibi olur ve azabı hak edersiniz. Çünkü küfre rıza küfürdür. Ayet-i kerimede Mevlamız, elbette Allah bütün münafıkları ve kafirleri cehennemde toplayacaktır diye buyuruyor. Allah'ın ayetlerini alaya almak için bir araya gelenleri ve onlarla beraber oturanları Allah cehennemde toplayacak, dünyada onlarla beraber oldukları için azapta da ortak olacaklardır. Bil ki buradaki birliktelik ruhların ezelde tanışmalarının neticesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ruhlar bir araya toplanmış ordulardır buyurmuştur. Ruhlar aleminde kafir ve münafıkların ruhları birbirleriyle tanıştıkları için bu dünyada da birbirleriyle anlaşırlar. Orada kafir ve münafıkların ruhlarıyla müminlerin ruhları tanışmadığı için bu dünyada da uyuşmazlar. Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın rivayet ettiğine göre bir kadın Mekke'de Kureyşli kadınları güldürüyordu. O kadınlar hicret ettiğinde Allah Teala bir genişlik yaratmış ve o muzip kadın da Medine'ye gelmişti. Hazreti Ayşe şöyle devam etti.
O benim yanıma geldi. Ona, ey falan kadın, Medine'ye niçin geldin dediğimde, sizin için geldim dedi. Peki nereye indin diye sordum, falan kadının yanına diye cevap verdi. Bu kadın da Medine'de kadınları güldüren biriydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim yanıma geldiğinde yanındaki kadın falanca muzip kadın mı diye sorunca evet dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de kimin yanına indin diye sordu. Kadın da falanca muzip kadının yanına diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhlar bir araya toplanmış ordulardır buyurdu. Şair ne güzel söylemiş. Bütün kuşlar hemcinsiyle uçarlar. Güvercin güvercinle, şahin şahinle. Ebed, ezelin aynası olduğu için onda ancak ezeldeki takdir edilen şey ortaya çıkar. Bundan dolayı Allah Teala, Allah bütün münafıkları ve kafirleri cehennemde toplayacaktır buyurmuştur. Çünkü onlar ruhlar aleminde aynı saftaydılar. Dünyada da bu uygunluk ve tanışma sebebiyle aynı çizgide buluşmuşlardır. Bu hususta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yaşadığınız gibi ölür, öldüğünüz şekilde dirilirsiniz buyurmuştur. Bu ayet-i kerimede kalp erbabının nefis erbabıyla birlikte oturmasının ve onların hevalarına uymalarının yasaklandığına işaret vardır. Çünkü kalp ehli bunu yaparlarsa aynen nefis ehli gibi olurlar. Yani kalp nefis gibi, sahibi de nefis eliyle yaptığı sohbet, onlara karışma ve tabi olma sebebiyle nefis ehli gibi olur. Hafız şöyle demiştir diyerek bir beyit aktarıyor bize müellifimiz. Sohbet pirinin ilk sözü şu olmuştur: cinsinizden olmayanla sohbetten kaçının. Haddadi tefsirinde şöyle demiştir diye müellifimiz aktarıyor bizlere. Onların yanında oturmak insanın kendi iradesiyle olduğunda günahta onlara ortak olur. Bu durum müminlerin bir farz veya sünneti ikame etmek için onlarla oturduklarında geçerli değildir. İbadet için onların arasında bulunması halinde bunu değiştirmeye muktedir olmayıp bundan da memnun değilse orada oturmasında bir sakınca yoktur. Nitekim Hasan-ı Basri ve İbn-i Sirin bir cenazeye gittiler. Orada ağıt yakılmaktaydı. Bunun üzerine İbn-i Sirin oradan ayrıldı. Ayrılırken de Hasan-ı Basri'yi uyardı. O da ona, biz batılı gördüğümüz zaman hak olan şeyi, yani cenazeyi terk etmedik. Bu yaptığın dinimizde meşru kılındı mı cevabını verdi ve oradan ayrılmadı. Haddadi'nin sözü burada sona erdi diyor müellifimiz. Kıymetli dinleyenlerim, şöyle bir kıssa anlatıyor bizlere yine müfessirimiz ayet-i kerime ile ilgili tefsirinde. Anlatıldığına göre Allah Teala Yuşa bin Nun aleyhisselama, ben senin kavminden 40 bin hayırlı, 60 bin de şerli insanı helak edeceğim

itaati, ibadetleri terk etmez. Ancak onların yaptıklarına kalbiyle buğz eder ve asla rıza göstermez. Belki de onun kalbinin buğzunun bereketiyle herhangi bir fasık tevbe eder. Yine kim bir ziyafete davet edilir de orada şer'i olmayan oyun, eğlence ve benzeri şeylerle karşılaşırsa, toplumda kendisine uyulan biri değilse oturur, gücü yetiyorsa men eder, eğer kadı, müftü ve benzeri gibi kendisine uyulan bir kimse ise bunu engeller, daha sonra oturur. Eğer o da buna güç yetiremezse oradan ayrılır. Şayet bu durum sofrada olur veya oradakiler içki içerlerse, kendisine uyulan bir kişi olmasa bile yine orayı terk eder. Eğer bunun olacağını oraya gitmeden önce biliyorsa, hiçbir şekilde oraya gitmez. Bu kısım Tuhfetül Muluk adlı eserden alınmıştır diyor müellifimiz. Ve ardından gelen ayet-i kerime, Nisa suresinin 141. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor aziz dinleyenlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Sizi gözetleyip duranlar, eğer size Allah'tan bir zafer nasip olursa, biz sizinle beraber değil miydik derler. Kafirlerin zaferden bir nasipleri olursa, bu sefer de onlara, size üstünlük sağlayarak öldürebileceğimiz halde öldürmeyip müminlerden korumadık mı derler. Artık Allah kıyamet gününde aranızda hükmedecektir. Ve Allah müminler aleyhine kafirlere asla bir yol vermeyecektir. Ayet-i kerimede geçen اَلَّذ۪ينَ يَتَرَبَّسُونَ بِكُمْ ifadesi sizi gözetleyip duranlar demektir. Yani bunlar münafıklardır. İşinizin hayır mı, şer mi olacağını gözetlerler. Ey müminler! Eğer size Allah'tan bir zafer, üstünlük, güç ve ganimet nasip olursa, o münafıklar, sizinle beraber değil miydik, size dininizde yardım etmedik mi? O halde ganimetten bize de pay verin derler. Yine o münafıklar, kafirlerin zaferden bir nasipleri olursa, yani kafirler müminlere galip gelirlerse, bu defa da onlara, size üstünlük sağlayarak, yani sizi yenip öldüreceğimiz ve esir edebileceğimiz halde, sizi bırakıp merhamet etmedik mi? Sizi biz müminlerden korumadık mı derler. Yani onları yavaşlatarak, kalplerine korku salıp, sizinle savaşmak hususunda tereddüde düşürerek, aleyhinizde onlara yardımda gevşeklik göstererek, sizi müminlerden korumadık mı? Aksi takdirde yağmalanan siz olurdunuz. O halde elde ettiklerinizden bize de bir pay verin derler bu münafıklar. Kıymetli dinleyenlerim, müellifimiz bunları aktardıktan sonra şöyle diyor. Ayette zafer iki farklı kelime ile ifade edilmiştir. Müminlerin zaferine, onların şanını yüceltmek için fetih denilmiş, kafirlerin zaferine ise onların itibarını sarsmak için nasip adı verilmiştir. Çünkü Müslümanların zafer kazanması öyle büyük bir iştir ki, onunla semaların kapıları açılır ve Allah'ın yardımı dostlarına iner. Kafirlerin üstünlük sağlaması ise çabucak yok olan dünyevi bir neticeyle sınırlıdır. Ayet-i kerimede geçen artık Allah kıyamet gününde aranızda, yani müminlerle münafıklar arasında hükmedecektir. Bu hüküm sizden her birinizin işlediği sevap ve günahlara uygun olur. Ama dünya hayatında Müslüman olduğunu söyleyen kişinin Müslüman olduğuna hükmedilir. Ve Allah kafirlere müminler aleyhine asla bir yol vermeyecektir ayeti kerimesinde, Allah bazen kullarını denemek için ve bazen de istidrak

miraç olarak, yani kafirlerin azabını artırmak için dünyada onlara üstünlük verir. Fakat kıyamet günü inkarcılara asla müminler aleyhine üstünlük vermeyecektir. Bunun açıklaması şöyledir diyor müellifimiz ve aktarıyor. Kıyamet günü Allah müminlerin imanının neticesini ortaya koyar ve onlara olan vaadini gerçekleştirir. Dünyada inanan inanmayan farkı gözetmeksizin bütün kullarını nimetlerinden faydalandırdığı halde o gün kafirler nimetlerden hiçbir şekilde faydalanamazlar. Ta ki müminler onların değil kendilerinin haklı olduğunu bilsinler. Eğer onlar herhangi bir hususta müminlerle bir tutulsalardı, o vakit onlara imanınız ve Allah'a itaatiniz size fayda vermezdi. Çünkü biz sizinle ahiret sevabında da ortak ve eşit olduk derlerdi. Eğer ayette geçen yol vermeme dünyada olacak bir husus ise, o zaman buradaki yol hüccet, delil demektir. Müminlerin hüccet ve delili herkesin delilinin üstündedir. Hiç kimse onlara delil getirerek üstünlük sağlayamaz. Kâb radıyallahu anh'ın şöyle rivayet ettiği bildiriliyor. İsa aleyhisselam ve müminler Ye'cuc ve Me'cuc'dan ayrıldıktan sonra aradan seneler geçer. Sonra ince bir toz bulutu görürler. Bu müminlerin ruhlarını kabzetmek üzere Allah'ın gönderdiği bir rüzgardır. Nitekim o bulut yeryüzündeki bütün müminlere isabet ederek ruhlarını kabzeder. Bundan sonra insanlar 100 yıl kadar daha yaşarlar. Artık onlar ne dini ne de sünneti tanırlar. İçki içmiş gibi sarhoş ve baygın olurlar. İşte kıyamet bu insanların üzerine kopar. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Cihat, Allah Teala beni peygamber olarak gönderdiği andan itibaren başlamış olup, ümmetimin sonu Deccal'le savaşıncaya kadar devam edecektir. Müellifimiz diyor ki, sonra Allah iyilik ve izzet ehlinden olanlarla, gaflet ve nedamet ehlinden olanların bilinmesi için kıyamet gününde aranızda hükmeder buyurmuştur. Bu zifiri karanlık bir hamamda mum ışığının sağlam olanla hasta olanı birbirinden ayırdığı gibi. Gerçekten mum ışığı karanlık bir yere giren sıhhatli, hasta ve yaralının halini ortaya çıkarır. Allah kafirlere müminler aleyhine asla bir yol vermeyecektir ifadesi, onların hilelerinin vebali kafirlere döndürülecek, kurdukları tuzaklara kendileri düşeceklerdir. Hak Allah katından olduğundan ehli hak mansur ve muzafferdir. Batıl ise hakkın daima mansur ve muzaffer oluşundan ötürü asıl itibariyle yok olmaya mahkumdur. Nitekim batıl köpürüp taşar, sonra da hemen batar denilmiştir. Mümine düşen himmet ve gayretini en üst seviyede Allah'ın dinine hasretmektir. Esas gayretini yakin ilmini tahsil uğrunda sarf etmelidir. Mümin ahiret fütuhatını unutup sadece dünya menfaati peşinde olmamalıdır. Bilakis gayb aleminin fütuhatına, manevi alemin esrarına ve hakkı müşahedeye ulaştıran yollara yönelmelidir. Çünkü en mühim gaye sonsuz mağfiret sahibi olan Rabbe vuslattır. Bayezid Bistami Kuddise Sirruh şöyle demiştir. Allah'ın öyle has kulları vardır ki, eğer Allah cennette onları kendisini rü'yetten mahrum bıraksaydı, o vakit onlar tıpkı cehennem ehlinin ateşten kurtulmak için yardım istedikleri gibi yardım isterlerdi. Musa Kelimullah çocukluğundan itibaren Hak Teala'nın terbiyesinde olduğundan asla haddini aşmadı, isteklerinde mutedil oldu. Gençliğinde Allah'a şöyle yalvarmıştı.
Rabbim, doğrusu bana indireceğin her hayra muhtacım. Ancak yaşı kemale erip de tebliğ görevini üstlenince çocukların avunduğu şeye razı olmadı. Rabbim, bana kendini göster, sana bakayım dedi. Onun gençliğindeki niyazı karnını doyurabilmek için Rabbine el açmak olmuştu. Olgunluk çağındaki nihai emeli ise aradan perdelerin kalkmasıydı. Sevgiliyi müşahede edebilmenin doyumsuz hazzına erişebilmekti. Esasen kapılar talep edene açıktır ve onları engelleyen ne bir hicap ne de kapıcı vardır. Ancak yeme içmeye fazla meyledenler ve sebeplere takılıp kalanlar müsebbibi göremezler. Bahtsız kişi meşru olan yeme içmeyi haram kabul edip de aşırılığa sapandır. Oysa ki sevgili yakındır. Sebepleri aşamayan, asıl gayeymiş gibi ona takılıp duran kişi kapıdan kovulmuştur. Masivaya ünsiyet eden kimse ona yabancı kalacaktır. Allah'tan başkasını anan ondan gafil olur. Allah'tan başkasına güvenip de ondan medet uman müşriktir. O kimse Allah'a giden yola ulaşamaz ve onun himayesinden mahrum kalır. Şair ne güzel ifade etmiştir şiirinde. Sen ilahi sırlara mahrem olmadığından mahrumsun. Mahrem olmayanları ilahi harem dairesine sokmazlar. Bu beyitle sözlerini bitiriyor müellifimiz. Kendisini rahmetle yad ediyor ve sizlerle yeniden buluşuncaya kadar Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketinin üzerinize olmasını niyaz ediyoruz. Sağlıcakla kalınız efendim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

Toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları, Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 249, Nesai İmamet 42, İbn-i Mace Mesacit 16.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com

0: Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir.
1: Bursa ve çevresi için Yatsı.

0: Özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler. Müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073
2: Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

kalbini bağla ki hak kemendine düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amelde ise ahesteyim. Bu son ben artık.

Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal, evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 249.

İnsanlara öğüt ver, almayan horlama. Baktın ki açılmıyor, o kapıyı zorlama. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayan.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Unutma ki her insan o kabirden geçecek. Ömür denen tarlaya ne ektiyse biçecek. Radyo Nida, hayatın sırrına.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Varsa gönülde perde, göremez Allah nerede? Oysa Allah görünür, gören göze her yerde. Radyo Nida, hayatın sırrına.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü hayrını senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin, dünya ve ahiretin her türlü şerrinden sana sığınıyorum. Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden sana sığınıyorum. Hakim Deavat 1914.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

Yar olmaz servetinin sana bir tek kuruşu. Secde yoksa bekleme kabirde kurtuluşu. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Necm Suresi 38. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yatsı namazını cemaatle kılan kimse gece yarısına kadar namaz kılmış gibidir. Sabah namazını cemaatle kılan kimse ise bütün gece namaz kılmış gibidir. Müslim Mesacit 200

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

giderim. Sevdam güle döner, ben de gülerim. Bana güller derin, kırmızı güller verin. Güller ağlar bana, bu derdi güller anlar. Bana güllerimi

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, iffetimi korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı olman istiyorum. Hayır ve hasenatımı kabul eyle. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Duamı kabul eyle. Hakim Deavat 1911.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. Bugün asla zulüm yoktur. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Mü'min Suresi 17. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teala bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır. Müslim, Müsafirin 210.

Nice yıl asır oldu, uzak senden insanlık. Doğmaz mı bize şafak, her yer bize karanlık. Bahara ermez kışlar, cemreye durmaz artık. Bir vahiy ikliminde gel artık Muhammed'im. Bir vahiy ikliminde gel artık Muhammed'im. Dayanılmaz hicranın, yürekler pare pare. Lokman ol firakınla, bu derde sen ol çare. Katre katre hayat son dağlanan sinelere. Gel, bırakma bizi ayara Muhammed'im. Gel, bırakma bizi ayara Muhammed'im.

Selamet istiyorsan kalbi Hakk'a kenetle, vicdan ve ahlakını Kur'an ile denetle. Radyo Nida, hayatın sırrını anlat.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim gizli veya açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana öğrettiğin ilmi bana faydalı eyle, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.384.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı. O gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. Müslim Cuma 17-18.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Sevgili Peygamberimiz şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana doğru olanı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru. Tirmizi, Deavat 70.

0: özleyenler, hasret çekenler, ben de orada olmalıydım diyenler, müjde, müjde. Kabe'nin kokusunu içimize çekmeye, Ravza'da gözyaşı dökmeye gidiyoruz. Temmuz'da gerçekleşecek olan bu çok özel umre programımızda adeta asr-ı saadeti yeniden yaşatacak muhteşem siyer anlatımları ve dillerden düşmeyen en güzel ilahileriyle Mesut Biçim sizlere eşlik edecek.
1: Varlık seninle can bulur, kalp seninle huzur bulur.
0: Yazın bu en bereketli günlerinde manevi bir ziyafete ortak olmak ve mukaddes topraklara Mesut Biçim'le birlikte adım atmak için yerinizi şimdiden ayırtın. Sınırlı kontenjan için hemen arayın. 0540 224 1073 0540 224 1073.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır buyurmuştur.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı kar ve soğuk suyla temizle, kalbimi hatalardan, beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle. Benimle günahlarımın arasını doğuyla batı arası kadar uzaklaştır. Müslim, Dua 49.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Bir meftanın sırtında takva hırkası varsa, cennet bahçesi olur 2 metrelik arsa. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bu Kur'an insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür. Ali İmran Suresi 138. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse güzelce abdest alarak cuma namazına gelir, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak 3 günlük daha günahları bağışlanır. Müslim Cuma 27.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir. Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana tevekkül ettim, sana yöneldim. Seninle düşmanlarımı yendim. Beni dalalete düşürmenden senin izzetine sığınıyorum. Senden başka ilah yoktur. Sen ölümsüz olan dirisin. İnsanlar ve cinlerse ölümlüdürler. İmam Ahmet 2748.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhanın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde Sübbuhun, Kuddüsün, Rabbul Melaiketi ve Ruh, Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir derdi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı anında şöyle derdi: kullara karşı Allah bana yeter, mahluklara karşı Halik bana yeter, rızk yiyenlere karşı rızık veren bana yeter. Bana o yeter ki o bana kafi gelir. Bana Allah yeter, o ne güzel bir vekildir. Bana Allah yeter, ondan başka ilah yoktur. Ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Suyuti El-Camiyus-Sagir 6580.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Andolsun size öyle bir kitap indirdik ki sizin şeref ve şanınız ondadır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Enbiya Suresi 10. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Cuma gününde bir zaman vardır ki şayet bir Müslüman namaz kılarken o vakte rastlar da Allah'tan bir şey isterse Allah ona dilediğini mutlaka verir. Buhari Cuma 37, Talak 24, Davat 61, Müslim Müsafirin 166-167, Cuma 13-15.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Yol kendini açınca.
1: Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida. Hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilir. Nahl Suresi 19. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Henüz ergenlik çağına ulaşmamış 3 çocuğu ölen her Müslümanı Allah çocuklara olan rahmet ve şefkati sebebiyle cennete koyar. Buhari Cenayiz 6.91, Müslim 1.153.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükuda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin, secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır buyurdu.

afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin, senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz! Yücesin ve kutlusun. Tirmizi, Vitir 10.